güzel sonda kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

soyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah.

Koymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürüm bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız ben.

Ağzımla her dem seni içtim süyerek. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.
1: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir

Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ece

her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur, aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki

Ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift söz hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan

geliyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimizin

vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdün bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Şimdi

0: Mesut'ten.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-38-38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Rezidans.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.
9: Günaydın IFM dinleyicileri. Bugün 24 Eylül Perşembe saat 8.06 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz... Haklıyken haksız duruma düşmek. Bence hepimizin hayatında mutlaka yaşadığı bir şey. Ben eskiden çok sık yaşıyordum. Hala biraz yaşıyorum ama biraz yol aldığımı söyleyebilirim. Bu konu üzerinde konuşacağız. Söylenecek çok şeyim var. Ve sizin de söyleyecekleriniz varsa WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Eğer mesaj gönderirseniz seve seve okurum. Sizi Mert Demir'le baş başa bırakıyorum. Sonrasında buradayım.

Evet, bugün yine insana dair bir yerden diyorum ki haklıyken haksız duruma düşmek. Bugün hepimiz bazı cümlelerin peşinden koşuyoruz. Ben haklıydım ama konu bir anda benim tavrıma geldi dediğimiz ya da bunu düşündüğümüz birçok şey yaşamış olabiliriz. Birisi sözünde durmadı, siz öfkelendiniz. Biri sizi herkesin içinde küçümsedi, siz sesinizi yükselttiniz. İş yerinde emeğinizi görmezden geldiler mesela. Siz yıllar içinde biriktirdiğiniz ne varsa bir anda masaya koydunuz. Sonunda ilk yapılan veya ilk konuşulan mevzu, konu neyse o unutuldu ve herkes sizin tepkinizi konuşmaya başladı. Mutlaka yaşamışsınızdır. İnsan böyle anlarda iki kez haksızlığa uğramış gibi hissediyor bence. Çünkü önce yaşanan olay insanın canını sıkıyor ve zaten sizin bir tavır sergileme sebebiniz aslında o baştaki olay. Sonra da verdiğiniz tepki yüzünden asıl mesele görünmezden geliniyor ve verdiğiniz tepkinin bir sebebinin olması sizde. Ve karşı tarafın da bunu görmüyor olması çarpı 2, belki karşınızdaki kişinin hayatınızdaki önemine göre çarpı 3-5. Dolayısıyla onun yaptığı neden konuşulmuyor da benim ses tonum konuşuluyor diye düşündüğünüz veya bununla ilgili serzenişte bulunduğunuz, arkadaş sohbetlerinde konuştuğunuz mutlaka olmuştur. Bu soru aslında haksız bir soru değil fakat hemen yanına bir soru daha koymamız gerekiyor olabilir. Yani haklı olmamız karşımızdakine bir şey söylediğimizde ve verdiğimiz her tepkide o tepkiyi haklı kılar mı? İşte bugün kimseye ne yaşarsan yaşa, gülümse ve kibar konuş demeyeceğim. Ya da toksik bir pozitiflikten tabii ki bahsetmeyeceğim. Fakat bazen o içinde bulunduğumuz, yaşadığımız durumun bizde istemsizce oluşturduğu o duyguyu yönetemediğimiz anda, o duygunun dışarıya başka türlü bir tepki olarak çıkması, bizi haklıyken haksız duruma düşürmesi üzerine konuşup belki birazcık da ne yapabiliriz onun üzerinde biraz dolaşacağız. Tepkin yanlış olabilir ve tepki vermene neden olan haksızlık hala gerçek olabilir. Burada bir ironi var gibi görünüyor ama dediğim gibi insan olmak biraz duygusal tarafımızla yaşamayı öğrenmekten geçiyor bence. Başımıza gelen olaylar karşısında bir duyguya girmek, o duyguyla kaybolmak tehlikeli bir yer. Duyguya girmek zaten insani bir şey. Fakat o duygunun beni yönetmesine izin vermemeyi öğrenmek de artık belli bir yaştan sonra benim sorumluluğumda. Bugün aslında konuşacağımız şeyin içerisinde o duygularla ilgili, içine düştüğümüz o duygunun bize yaptıklarıyla ilgili ve sonrasında biz onunla, o duyguyla ne yapabiliriz biraz konuşacağımız için sadece haklıyken haksız duruma düşmekten de bahsediyor olmayacağız. Aslında işin içerisine başka şeyler de girecek ve burada konuştuklarımızı belki hayatınızın başka bir yerlerinde uygulayabilir olacaksınız. Umarım konuştuklarımız bir yerlere ulaşır, işinize yarar. Konuyla ilgili WhatsApp hattım 0532 686 78 37. 24 Eylül Perşembe saat 8.12. IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz.

haklıyken haksız duruma düşmekle ilgili bir soru bırakıp sonra konuşmaya devam edeceğim. Bir tartışmada asıl mesele unutuldu ve sizin tepkiniz konuşuldu diyelim. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay. Benim burada sormak istediğim şey şu. O tepkiyi verdiğiniz sırada gerçekten haklı çıkmak mı istiyorsunuz, yoksa gerçekten çözmek istediğiniz bir şey mi var? İşte burası aslında haklıyken haksız duruma düşmemizde yaşadığımız şeyin ana sebebi. Bunun cevabında yatıyor. O zaman yavaş yavaş üslup dediğimiz şeyden biraz bahsetmek isterim. Çoğumuzun aklına nazik konuşmak geliyor olabilir. Oysa üslup kelimelerin giydiği kıyafetten daha fazlası bence. Ses tonu, bakış, susuş, seçtiğimiz an, konuştuğumuz yer, cümlenin uzunluğu ya da kısalığı, hatta karşımızdakine cevap hakkı tanıyıp tanımadığımız da üslubun içinde. Mesela tamam kelimesini düşünün. Bazen gerçekten tamamdır. Bazen şu an uzatmayacağım ama bu dosya kapanmadı demektir ya. O tamamın bin bir türlü tavrı var karşımızdakine vermek isteyebileceğimiz. Bazen seninle artık konuşacak hiçbir şeyim yok demek anlamına da gelir. Kelime aynı veya ama o an karşımızdaki kişiyle olan ilişkimize bıraktığı duygu bambaşka. Demek ki iletişimde yalnızca sözlüğe bakarak maalesef ilerleyemiyoruz. İnsan zaten işin içerisine girdiği zaman bambaşka bir kaos yaşanıyor, o ayrı. Ama bir cümlenin içeriği bir bilgi taşır. Onun bir anlamı vardır. Üslubu ise ilişki hakkında bir ya da o anki olan olay hakkında bir mesaj verir. Bardağını mutfağa götürür müsün ile ben senin arkanı toplamaktan bıktım. Aynı dağınıklığa işaret eder aslında. Ortadaki mevzu aynıdır. Ama ikisinin arasında üslup farkı var. Birisi davranışı değiştirmeyi talep eder. İkincisi ise karakter hakkında bir şey söyler. İşte konuşurken ağzımızdan çıkan cümlelerin kimi işaret ettiğini, neyi işaret ettiğini düşünmeden konuştuğumuz bir yerde karşımızdaki kişiye bir anda gardını almak için sebep veriyor oluruz. Dolayısıyla üslup hakikaten bu mevzu her ne olursa olsun, hangi ilişkinin içerisinde olursanız olun, haklıyken haksız duruma düşmek ne demek? Bunun altında yatan sebebi oluşturuyor. Yani davranış konuşulduğunda düşünmeye daha açıktır ama birini ve karakterini, hareketlerini, onun her zaman yaptığı bir şeyle ilgili konuşup o hareketi işaret ettiğinizde kimliğini sorgulamış olursunuz ve karşınızdaki otomatik olarak gardını alma ihtiyacı hisseder. Bu insanın savunma mekanizmasını ortaya çıkarır. Karşımızdaki savunmaya geçmesin diye her cümleyi de pamuklara sarın sarmalayın. Tabii ki demiyorum. Bu da mümkün değil. Ama açıklık başka, acımasızlık başka ya hani. Bazen gerçekten çok acımasız olabiliyoruz. Netlik, rahatsız olduğun şeyi saklamadan söylemektir. Kabalık ise o şeyi söylerken karşındakinin hislerini, duygularını ya da varlığını zedelemek üzerine bir hareket vardır altında. Dolayısıyla yaralayabilir söylediğiniz o cümle. Bazen ben sadece dürüstüm diyen insan dürüstlüğünü bir silah gibi kullanıyor olabilir. Bunun üzerine söyleyeceğiniz şeyler varsa 0532 686 78 37 WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Seve seve okurum. Sizi Bora Duran'la baş başa bırakıyorum.

94.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız ve bugünkü konumuz haklıyken haksız duruma düşmek. Bir mesajım var. Elif Hanım demiş ki geçen hafta arkadaşım bana verdiği sözü tutmadı. Ben de herkesin içinde çok sert konuştum. Şimdi herkes ona değil bana kızıyor ama bence haklıyım. Şimdi sözünü tutmaması ayrı. Onu herkesin içinde incitmeniz ya da kırmanız ayrı bir mesele. Birindeki haklılığın diğerindeki sorumluluğu maalesef silmiyor. Yani sana bu şekilde ve herkesin içinde konuşmam doğru değildi. Bunun için özür dilerim ama tutulmayan sözlerin maalesef bende böyle bir karşılığı oluyor ve kendimi kontrol edemedim diyebilirsin. Özür dilemek şikayetinden de vazgeçmek demek değildir. Yani özür diledikten sonra, o durumun fark ettiğinizi karşı tarafa hissettirdikten sonra o durumun sizi rahatsız ettiğini söylemeniz bence gayet açık bir iletişim. Şimdi üsluptan bahsettik. Üslubun olumlu tarafı şu, karşımızdaki insanın savunmasını azaltır. Söylediğimiz şeyin duyulma ihtimalini arttırır. İlişkiyi korur ve sorunu gerçekten görünür kılar. Yani sadece üslubun sihirli bir değnek olmadığını bilerek ama en doğru cümleyi kurmanız ya da karşı tarafın sorumluluk alacağının garantisini vermeyebilir. Ama iyi iletişim iki kişilik bir alandır ve tek kişinin bütün doğru kelimeleri bilmesi tabii ki beklenemez. Böyle bir durumda siz o tavrı sergilediğiniz zaman karşınızdaki insana biraz alan ve zaman tanımanız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bazen hakikaten insan savunmaya geçtiğinde ve artık o psikolojinin içerisine girdiğinde o an sizin söylediğiniz şeyi anlamıyor olabilir ama ilişkinize değer veriyorsanız ve kaybetmek istemiyorsanız ya da ilişki mecburen bir sebepten devam etmek zorundaysa söylediğiniz üslubunuzu koruyarak söylediğiniz şeylerin karşıdaki insanda sindirilmesine, onun anlaşılır hale gelmesine biraz alan ve zaman tanımakta da bence fayda var. Bir şikayeti şöyle 3 parçaya ayırabilirsiniz. Ne oldu? Ama gerçekten olay. Bakın anlamdan bahsetmiyorum. Yani onun yaptığı şeyin sizdeki anlamından bahsetmiyorum. Olayı salt bir şekilde düşünün. Ne oldu? Bende ne yarattı? Yani ben o olayın karşısında ne hissettim? Benim üzerimdeki etkisi ne oldu? Peki şimdi ne istiyorum? Bu 3 soruyu peş peşe kendinize sorduğunuzda ama cevaplarında da dürüst olursanız. Mesela plan değiştiğinde bana haber verilmedi. Kendime hesaba katılmamış hissettim. İkinci sorunun cevabı. Bundan sonra değişiklik olduğunda kısa bir mesaj atmanı ya da beni bilgilendirmeni istiyorum dediğinizde de ne istiyorum dediğim üçüncü sorunun cevabını vermiş oluyorum. Bakın hiçbirinde kişinin karakter tahlili yok. Zihin okuma yok. Ve sonunda talebim var. Sizi Sezen Aksu'nun en sevdiğim şarkılarından biriyle baş başa bırakıyorum.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.
4: 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Konumuz haklıyken haksız duruma düşmek. Madem bundan bahsediyoruz, haklılığı kaybettiren tepkilerden de biraz bahsedelim diyorum. Biraz evvel üslup dedik. Üslubun neleri değiştirebileceğinden konuştuk. Peki haklıyken haksız duruma düşmenin en yaygın yolu yaşanan olaydan çok daha büyük bir tepki vermek. Yani o an yalnızca bugüne cevap vermediğimiz durumlar olur. Önceki kırgınlıklar ortaya çıkar, duyulmamış talepler ve sustuğumuz bütün anıları da aynı cümleye yükleyiveririz bir anda. Söylerken belki olmaz ama eğer o duyguya girdiysek ve

bir faize tepki verir. Fakat karşı taraf yalnızca son sahneyi gördüğü için bunda bu kadar büyütecek ne var diyebilir. İşte mesele zaten bu değil dersiniz. Evet, belki haklısınız. Mesele gerçekten o değil. Ama siz meseleyi daha önce adını koyarak konuşmadığınız için bugün ikiniz de farklı tartışmaların içindesiniz aslında. İkinci yol davranıştan kişiliğe geçmek. Yani beni beklettin yerine sen bencilsin. Bu söz beni kırdı yerine sen bana kötü davranıyorsun ya da kötüsün direkt diyebiliriz. Bunu unuttun yerine senden zaten hiçbir şey olmaz gibi kocaman bir cümle kurabildiğimiz oluyor maalesef. İnsan yaptığı bir davranış için sorumluluk alabilir. Ama bütün kişiliği yargılandığında hep söylüyorum savunmaya geçer. O işaret parmağı bir olayın içerisinde karşımızdakine sallandığında o kişi gardını alır ve konu artık ego savaşına girer. Bir yol daha var maalesef haklıyken haksız duruma düşen mutlak kelimeler. Hep, hiç, zaten, asla. Beni hiç düşünmüyorsun. Sen asla sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Ya da sen zaten böylesin gibi genelleyici ve karakteri zedeleyici kelimeler de maalesef tartışmaları çıkmaza sokan ve sizi haklıyken haksız duruma düşüren kelimeler. Bir de haklılığı cezaya çevirmek. Ya mesela çok yapıyoruz. Ben çok denk geliyorum. Küsmek, ortadan kaybolmak, mesajları mesela bilerek geç dönmek, sevgiyi geri çekmek. Yani bir cezalandırma yoluna gitmek. Bunlar sorunu aslında anlatmıyor. Bunu fark etmiyoruz. Sadece karşımızdakine bir bedel ödetiyoruz. Ve insan bedel ödediğinde her zaman hatasını maalesef anlamıyor. Öyle olsaydı her hatanın sonunda birer alim olup çıkıverirdik ve bir daha aynı hataları yapmazdık. Haksız mıyım? Bazen yalnızca insanları birbirinden uzaklaştırmaya faydası olur. Daha doğrusu uzaklaştırmaya sebep olur. Onun dışında bedel ödeme yani cezaya çevirmek çok da fayda sağlamayabilir. Bir tanesi de delil üstüne delil yığmak. Yani haklı olduğumuzu kanıtladığımızda anlaşılacağımızı zannediyoruz ya maalesef böyle bir inancımız var. Oysa ilişkiler mahkeme salonu değil. Yani bazen karşı taraf olayı gerçekten kabul eder ama yaşattığı duyguyu anlamayabilir. Çünkü belki de o yaptığı şeyin onda karşılığı yok. O yüzden yapıyor zaten. Yani bir insan şöyle düşünün, eğer karşımızdaki insana hassas davranıyorsak bu hassasiyetimiz biraz da kendimizden gelir ya. Kendimiz hassasızdır, bize öyle davranılmasını isteriz ve incinmeyi sevmediğimiz için de insanlara hassas davranırız. Ama karşımızdaki o kadar hassas bir insan olmayabilir, o hassasiyetin ne demek olduğunu deneyimlememiş olabilir. Dolayısıyla işte ne bileyim delillerle karşımızdaki kişinin karşısına çıkıp İşte o mahkeme salonunda mecazen söylüyorum hani davayı kazanabilirsiniz o an ama ilişkinin ihtiyacını yine de kaybedebilirsiniz. Bir tartışmada kullandığınız hep ya da hiç kelimesini çıkarırsanız geriye asıl söylemek istediğiniz hangi olay kalıyor? Tek bir olay kalsa mesela. Öfkelendiğinde şunları tamamlaman seni biraz sakinleştirebilir. Şu an olan şey, doldurun orayı, her ne yaşıyorsanız. Bunun bende yarattığı duygu, öfke, kızgınlık, kırgınlık her neyse. Geçmişten buna eklediğim şu anla alakası olmayan hikaye ne? Ve senden istediğim eylem ya da yapmanı istediğim şey ne? Bu dört cümle bugünün olayını diğer geçmişten gelmiş, açılmış o çekmeceleri, o dosyaları birbirinden ayırmayı sağlayan fren cümleleri öyle söyleyeyim. Ve bu inanın bana sizi de sakinleştirecek. Haklıyken haksız duruma düşme olayını yaşamanızı önleyebilir. Ve böylece belki de

ilişkide çok kolay çözülecek bir sorun kaos olmaktan çıkar. Tavır değişikliği ilişkilerde önemli. Çünkü sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek ahmaklıktır.

Meltem Hanım demiş ki, eşim aynı hatayı defalarca yaptığı için eski olayları ona hatırlatıyorum. O da yine geçmişi açtın diyor. Hiç mi söylemeyeyim? Şimdi geçmişteki olayları söylemekle, yani olayları tekrar hatırlatmakla eski kavgaları yeniden yaşatmak aynı şey değil. Yani pardon, şöyle anlatayım, daha doğru olacak. Şimdi bir örüntüyü anlatmaya çalışıyorsanız başka bir şey yapıyorsunuz. Ama olayları tek tek, işte sen o gün böyle yapmıştın, o başka bir zamanda da böyle demiştin vesaire deyip o olayları tekrar ortaya çıkarıyorsanız bu başka bir şey. Örüntüden kastım şu: eğer devam eden, sürekli yapılan bir hareket varsa, olayları ayrıntılarıyla tekrar hatırlatmak yerine, işte atıyorum sen aslında bunu son bir ay içerisinde 3 kere yaptın ve ben bunun için bu kadar şu an sinirliyim dediğinizde, aslında şu anki olayla onu daha önce yaptığını ve bunun artık bir süreklilik arz ettiğini anlatmış oluyorsunuz. Diğer olayların ayrıntılarına girmeden çok net bir şekilde kendinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Bu ikisinin arasında fark var. Dolayısıyla gelecekte neyin değişmesi gerektiğini seçmeniz lazım. Yani işte hikayeye dalıyoruz ya, biz hikaye anlatmayı seviyoruz ve bir daha çok konuşursak ya da daha çok örnek verirsek daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz, ama mevzu bundan çıkıyor işte. Hep söylediğim şey, karşımızdaki insanın savunmaya geçmesini geçmesine neden olacak şeyleri yapmayın. Orada yapacağınız şey bunun artık böyle tekrar eden bir şey olduğunu ona hatırlatmak ve bunun sizde yarattığı şeyin ne olduğunu ona ifade etmek doğru bir yaklaşım olur. 100.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Konumuz haklıyken haksız duruma düşmek. Konuyla ilgili WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Mesajlarınızı okuyabilirim seve seve. 24 Eylül Perşembe saat 8.43 kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Haluk Bey'den mesaj gelmiş. Kardeşim bana çok ağır konuştu. Ben de onun en hassas olduğu yerden vurdum. İlk o başlattı ama şimdi vicdan azabı çekiyorum. Şimdi ilk başlayan olmak bütün sorumluluğu üstlenmek anlamına gelmediği gibi ikinci olmak da sorumluluğu ortadan kaldırmıyor ya. Yani böyle ilk o başlattı. Yani bu biraz yaşımızın değil de böyle daha küçük yaşlarımızın bir savunma mekanizması gibi geldi kulağıma. Şimdi kendi cümleniz için net bir özür dileyebilirsiniz. Vicdan azabı çektiğiniz yerden belli ki gerçekten incitmişsiniz. Bunun için özür dilemek de sizin haklı olduğunuz ya da incindiğiniz, üzüldüğünüz durumu ortadan kaldırmaz. Yani özür dilemek bu konuda insanların biraz böyle bir endişesi var. İşte özür dilersem haksız duruma düşerim. Bu böyle bir şey değil. Zaten haklılık ve haksızlık mevzusunun altında bir maalesef ego var ve ego şunun önüne geçiyor. Mutlu olmanın. Ego devreye girdiğinde ve ben eğer haklılığı haksızlığı savunuyorsam bilin ki orada benim egom konuşuyor ve ben orada mutluluğu yakalayamayabilirim. Ve eğer hayatta toksik değil ama böyle gerçekten hani dengede bir mutluluğu arıyorsak eğer egomuzu bir kenara bırakmamız şart. Egoyu başka yerlerde motivasyon aracı olarak kullanalım ama ilişkilerde pek böyle yürümüyor. Dolayısıyla hem kendiniz yaptığınız şeyden dolayı özür dileyip hem de onun yapmış olduğu şeyin üzerine onu suçlamadan konuşursanız bence kardeşler arasında küslük devam etmez diye düşünüyorum ben. Zaman ve ortam sonucu nasıl değiştirir diye konuşmak isterim biraz da. Mesela bazen cümlemiz gerçekten doğrudur ama seçtiğimiz an yanlıştır. Mesela insan yorgunken, mesela ben açken ya da bir yere yetişmeye çalışırken, çocukların yanında ya da bir kalabalığın ortasında önemli bir meseleyi açtığımızda konuşmanın kötü gitmesini, söylediğimiz şeyin yanlış anlaşılmasını anlamsız buluyoruz ama bazı ortamlar hakikaten bir şeyleri anlatmak, ifade etmek için doğru yerler olmuyor. Sağlıklı bir ara vermenin, zaman tanımanın, o mekanın ya da ortamın değişmesini beklemenin ben erdem olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir an önce söyleyeceğim, biraz evvel de söylediğim gibi hani bir an önce söyleyeceğim ve haklı çıkacağım egosu olmadığında şu an bunun yeri ve zamanı değil demeyi becerebiliyoruz. Öyle olduğunda da böyle çok büyük bir problem haline gelmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Ortam da mesajın bir parçası. Birini herkesin içinde düzeltmek ona yalnızca neyi yanlış yaptığını değil grubun içindeki yerini de hatırlatır. Yani alay ve kahkaha eklenmişse mesela bazen böyle toksik ilişkilerde arkadaşlık, iş arkadaşlığı olabilir, işte partner ilişkisi olabilir, aile içerisinde olabilir. Toksik ilişkilerde ben bunu çok gözlemliyorum. Bu onur meselesi haline gelebiliyor karşı taraf yüzünden ve şey oluyor böyle yani eğer hakikaten karşımızdaki toksikse ve bunu yaparken o toksikliğiyle yapıyorsa siz ona bozulduğunuzda veya kırıldığınızda bu sefer ekstra bir dalga daha geliyor arkadan. Ya bununla bu kadar büyütülecek ne vardı oluyor. Ama işte o işin içerisinde başka şeyler giriyor. Yani söylenilen doğru olsa bile karşımızda utanç duygusu yaşanıyor maalesef. Mesela aile sofraları bu konuda ya hakikaten benim için bir laboratuvar gibi. Birinin işi, kilosu, ilişkisi ya da ne bileyim çocuk yetiştirme biçimi. Herkesin ortasında konuşulur mesela. Sonra biz senin iyiliğin için söylüyoruz. Hadi ya, gerçekten mi? Ya iyi niyet yanlış ortamı otomatik olarak doğru yapmıyor arkadaşlar. Birisiyle bir derdiniz olduğunda ya da söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşündüğünüzde bunun için doğru zamanı ve doğru mekanı beklemek bu kadar zor olmamalı. Ve bence insan ilişkilerinde ilişki buna değer. Yani ya da diyelim ki sevmediğiniz biri var karşınızda ve bunu özellikle yapmak istiyorsunuz. Soruyorum size neden? Canı acısın. Acıdı.
sonuç, yani yaşadığınız şeyi değiştirmiyor ya. Bunu da çok çocuksu bir yerden buluyorum. Ha, yapmıyor muyum? İlla ki yapıyorumdur. Hani şu an böyle sorsanız aklıma, size yakın zamanda bununla ilgili bir örnek veremeyebilirim ama eskiden yapıyor muydum? Evet, yapıyorum. Ama artık bana o kadar saçma geliyor ki. Tamam, işte lafı gediğine koydum. Yaşadığınız şeyi değiştirmiyor ya. Siz artık onu yaşadınız. İçim soğuyor. Bilmiyorum ya, içim soğuyor. Ben bu cümleyi de çok duyuyorum mesela. Bunu yaptığım zaman işte rahatlıyorum. Oh, canıma değsin. Ya bu gerçekten olgun bir karakterin, olgun bir ruhun tepkisi değil gibi geliyor bana. Ama insanız. Tabii ki zaman zaman bu tuzaklara düşüyoruz. Hiç bununla ilgili söylenecek ya da ahkam kesecek bir tarafım yok ama kendi düşüncem bu yönde. Yumuşak dil her zaman masum mu diye sormak isterim. Mesela buraya kadar sert üslubun zararını konuştuk ya, şimdi önemli bir ters köşe yapalım istiyorum. Her sakin ses güvenli değildir. İnsan son derece nazik, ölçülü ve alçak bir sesle sizi küçümseyebilir. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa mesajlarınızı seve seve okurum. Şimdi sizi biraz Yıldız Tilbe ile baş başa bırakmak istiyorum.

Evet, 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz haklıyken haksız duruma düşmek. Mesajlarınız için 0532-686-7837 WhatsApp hattına mesaj atabilirsiniz. Bu hat kullanabilirsiniz. 24 Eylül Perşembe saat 8.55 ve Zehra Hanım demiş ki ergenlik çağındaki oğlum sorumluluklarını yerine getirmiyor. Uyarmakta haklı olduğumu biliyorum ama konuşmaya başlayınca odasına gidip kapısını kapatıyor. Nasıl yaklaşmalıyım? Ay, bu ergenlerin odasına gidip kapı kapatma mevzusuna aşırı gülüyorum. Gerçekten. Yani böyle bütün dünyanın derdini sırtlarında taşıyorlarmışçasına. Ve gerçekten böyle inanılmaz bir tavırla o odaya gitmeler, o odanın kapısını kapatmalar ve dünyaya ben de varım diye böyle ayağını yere vurmalar falan. Kendimi de hatırlıyorum ne kadar toksik bir ergendim. Ama kendi içimde babama bu kadar tavır göstermek biraz cesaret işiydi. Ama olsun, yine de içimde onları böyle hayal ediyordum. İşte kapılar kapanıyordu, sert cevaplar veriliyordu falan. Bunu artık Z kuşağı çok fazla yapıyor. Ya bununla ilgili hazır sırası gelmişken şöyle bir şey söylemek isterim. Belki dinleyen ergen ebeveynleri vardır diye. Bir gün benim doktor bir danışanım bana şöyle bir bilgi vermişti. Benim çocukluğum, ikizlerimin ergenlik dönemindeyken işte yurt dışında yapılan çalışmalarda vesaire de böyle ergenlerin işte vücutlarının gelişimiyle alakalı gece yattıkları zaman odalarına çok ince frekans seslerini kaydedebilen cihazlar koyulduğunda kemiklerinin büyümesi ve gelişmesiyle alakalı gerçekten çatırdama sesi kaydedildiğini söylemişti. Sonra şuna bağladı. Ergenlerin o dönemde vücutlarına pompalanan, kendi kendine ürettiği hormonları 40 yaş üstü bir insana verirseniz kalp krizi geçirir demişti ve ben şok olmuştum. O yüzden şunu da söyledi, ekledi hatta sonuna, dedi ki ergenlerin vücutlarında gerçek bir savaş var. O hormonlar vesaireler ciddi bir savaş veriyor. Ve elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için içeride olan şeyle baş edemeyip dış dünyaya düşman oluyorlar. Dolayısıyla onların sizinle bir derdi yok demişti ve ben o günden sonra hakikaten böyle o dönemden geçen gençlerimize çok daha başka bir gözle bakmayı becerebildim. Yani bu bilgi umarım iyi gelir. Onları anlamak adına ya da anlamak zorunda değiliz ama orada ne olduğunu bilmek adına bu bilgi bende çok işe yaramıştı. Umarım sizde de yarar. Şimdi sorumuzun cevabına gelirsek eğer, haklı olduğun şeyi aynı gün içinde defalarca söylemek bir süre sonra sıkıcı hale geliyor. Ve o vermek istediğiniz mesajla daha da güçlenmiyor yani. Yalnızca gürültüye dönüşüyor karşı tarafta. Bu, bakın, gerçekten öyle. Yani bir süresi of aman anne cümlesini duyuyorsunuz ya, baba tamam ya falan deyip böyle arkasını dönüp gidiyor ya, gerçekten artık bir süre sonra o kadar çok nasihat veren tarafta, o kadar çok bir şey öğretmeye çalışan tarafta duruyoruz ki. Ya şöyle bir durum var. Gerçekten karşımızdaki insanların kim olursa olsun birer birey olduğunu, yani ister sorumluluğumuzda olan kim olursa olsun onların birer birey olduğunu ve sürekli onlara doğruyu öğretmek gibi bir yerden ilerleyemeyeceğimizi, bunun iletişim olmadığını hatırlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla ödevlerini yapmıyorsun, çok sorumsuzsun yerine son iki haftadır ödevlerin eksik kalıyor gibi. Bunun nedenini söyleyebilir misin? Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Gibi cevap verebilirsiniz. Hem yapıcı olursunuz ya da ters giden bir şeyler mi var, benimle konuşmak ister misin deyip soru sorabilirsiniz. Çünkü biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Soru sormuyoruz. Biz sürekli öğüt veriyoruz. Sürekli şunu yapmalısın, böyle olmalı vesaire diyoruz ama hani o da bir birey ve onun da söylemek istedikleri var ama karşısında sürekli konuşmaya ve öğüt vermeye alışmış biri olduğu için araya girip o konuşmayı devam ettirip ya da o konuşmaya eşlik etmiyor ya, bunu bilmiyor daha doğrusu. Dolayısıyla ben onu nasıl topa sokarım, nasıl bir iletişim kurarım? Tabii ki soru sorarak. Başta cevap vermiyor olabilir. İlk başta
yok bir şey deyip geçip gidiyor olabilir. Ama o tavır değişikliği bir süre sonra onda da bir tavır değişikliğine sebep olacak. Dolayısıyla anneler, babalar ya da çocuk bakmak durumunda kalan insanlar, kim varsa beni dinliyorsanız, sürekli öğüt veren tarafta olmak artık bir süre sonra sizin bir gürültü çıkarmanızdan ibaret hale geliyor. Bir kıymeti değeri kalmıyor. Soru sorun, anlamaya çalışın ve onun sizinle konuşabileceğini fark etmesini sağlayın. Onun da sözlerinin bir yere ulaşacağını ve ulaştığında bir çözüm yolu bulabilecek merci olduğunuzu onun anlamasını sağlayın. Böylece ne olacak? Yarın bir sıkıntısı olduğunda bunu arkadaşlarıyla ya da herhangi bir ne bileyim bir başkasıyla, öğretmeniyle vesaire konuşmak yerine, onu tercih etmek yerine, ya bir dakika, beni dinleyen birileri var, beni merak eden, bakın akıl veriyorsunuz ya, o ayrı bir şey ama soru sorduğunuzda onu merak ettiğinizi hissettirmiş oluyorsunuz. Karşıdaki de şöyle diyor: bir dakika, beni zaten merak eden, benimle ilgilenen ve beni önemseyen biri var. Yani sürekli öğüt vermek onu önemsediğinizi hissettirmiyor. Onu merak edin, onunla iletişim kurabilmek için onun tavırlarını biraz gözlemleyip onun tarafından, onun anladığı dilden konuşmayı deneyin. Çünkü siz kendinize öğretilen, size davranıldığı gibi davranıldığı yerden iletişim kuruyorsunuz. Ama bu dil sizin diliniz ve size öğretilen dil. Bu dil o çocuğun dili değil. Konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son yarım saatin içerisine giriyoruz. Az sonra reklamlar, reklamlardan sonra buradayım. Bir haber.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790. Değerli hemşerilerim, Türkens Aylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: IFM Reklam.
2: IFM 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programı. Konumuz haklıyken haksız duruma düşmek. 24 Eylül Perşembe, saatler 9.05'i gösteriyor. Toksik ilişki veya toksik kişilerde şöyle bir şey oluyor. Bunu kaçırmayın. Üslubu bahane edip konudan kaçmaya çalışabiliyor insanlar. Mesela söylediğin doğru olabilir ama üslubun yanlış cümlesi bazen yerinde bir geri bildirim olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama bazen de asıl meseleyi konuşmamak için kullanılan kusursuz bir kaçıştır. Yani insan tonunu eleştirerek içerikle hiç temas etmeyebilir. Siz özür dilersiniz, kelimelerinizi düzeltirsiniz, daha sakin anlatırsınız, konu yine konuşulmaz. Bunu lütfen ayırın. Yani karşınızdaki üslubunuzu düzelttikten sonra meseleye geri dönüyor mu? Orada da mesela sizin yetersizlik duygunuz ya da orada bir işte karşınızdaki kişiyi incittiğinizi düşündüğünüzde girdiğiniz o duygu durum hali, eğer karşı taraf tarafından bu boşluğunuz fark edildiyse ve ilişkinizde bu sürekli kullanılıyorsa, bu da tehlikeli bir yer. O yüzden size mesela bu şekilde konuşmam beni incitti ama söylediğin sorunu da konuşalım deniliyor olması lazım. Yoksa tonunuzu gerekçe gösterip sorumluluğu tamamen size bırakan bir ilişki içinde misiniz? Buna bir bakmak da lazım. Bir tartışmanın iki ayrı başlığı olabilir yani. Birincisi yapılan davranış tabii ki olur. Ama ikincisi o davranışa verilen tepki de konuşulabilir. Burada bir sakınca yok. Ama ikisinin de konuşuluyor olması bence önemli. Bir de mesajlaşmada üslup var. En çok kaybolan yer orası. Ses yok, yüz ifadesi yok, şefkatli ya da öfkeli bir bakış yok. Geriye birkaç kelime, bir nokta ve bizim o günkü ruh halimiz var. Okuyan kişinin ruh hali var. Karşı taraf tamam yazıyor. Biz o noktanın eğer sonuna bir de tamam eklediyse, nokta eklediyse eğer o tamamın sonuna, biz o noktanın etrafında 3 perdelik bir dram yazabiliyoruz. Yazılı iletişimde kısa olmak bazen verimlilik, bazen de soğuk bir davranış olarak algılanıyor. Yani büyük harfler bağırmak gibi algılanıyor. Böyle bir mesajlaşma dili var. Böyle bir jargon var. Cevapsız bırakmak, özellikle zor bir konunun ortasında cezalandırma gibi hissediliyor olabilir. Emoji ise bazen cümlenin tonunu yumuşatabilir. Ben bazen arkadaşlarım bir şey yazdığımda, beni çok iyi tanıyan insanlar bile olsa ne demek istediğimi anlamadıklarında şey yapıyorlar. Didar, Allah'ını seversen hani mesajlaşırken lütfen o duygunun emojisini sonuna ekle, biz anlamıyoruz. Azarlıyor musun, seviyor musun gibi böyle bir yerden. O yüzden anlaşılmayan bir tonu mesajla saatlerce düzeltmeye çalışmak çoğu zaman yanlış bir tavır oluyor. Çünkü belli ki anlaşılmayacak. Dediğim gibi birçok eksik var mesajda. Cümlelerin uzaması bir de karşı taraftan anlaşılmıyor. Üstelik ben size şunu net söyleyeyim. Karşımızdaki kişi Eğer kadın yazan kadınsa ve karşıda okuyan kişi erkekse uzun mesajlar karşı tarafta gerçekten bir cevap unsuru oluşturmuyor. Çünkü o kadar çok şey yazıyor ki kadınların var ya konuşurken ne kadar çok konuşuyorsa yazarken de o kadar çok yazması. Gerçek meseleden uzaklaşıyor ve ben şunu fark ettim bilmiyorum bu benim gözlemim. Genellikle son cümlede kalıyorlar erkekler. O yüzden karşı cinsle hanımlar size söylüyorum. Karşı cinsle mesajlaşırken lütfen çok fazla uzun uzun destan paragraf yazmayın. Neyse derdiniz o çünkü erkekler daha düz. Bunu da alt yazısını geçeyim. Yani ne bileyim böyle mesela bir de mesajlaşırken şeyler falan oluyor. Ekran görüntüsü alınıyor, delil sunuluyor. Ondan sonra elbette bazen dışarıdan bir göz iyi gelebilir. Fakat ilişkiyi kalabalık bir jüriye açtığımızda sonra barışsak bile başkalarının zihninde o dosya kapanmayabilir. Ve her anlaşmazlığın bir seyirciye ihtiyacı da yoktur. Ya bazı şeyler de sizde kalsın. Her şeyi herkesle konuşmak da doğru değil. Bir de yarın bu daha önce işte konuştuğunuz bir arkadaş grubuyla bir araya geldiğinizde eğer o konusu geçen kişi de oradaysa hoş olmayan şeyler yaşanabiliyor. Tepkiden sonra ilişkiyi onarmaktan bahsedeceğiz. Ama önce Ece Gürsel'den inanamam yalanlarına dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam.

mesajımız var. Funda Hanım demiş ki tartışınca uzun uzun yazıyorum. Karşı taraf yalnızca peki diyor. Daha da çok sinirleniyorum. Ya bu peki başa bela bence. Ben hiç sevmem. Ama kullanmıyorum desem yalan olur. Ya şöyle, uzun metin bazen açıklama değil. Biraz evvel de söylediğim gibi. Karşı tarafı cevap vermeye mecbur bırakma çabasına dönüşebilir. Yani orada gerçekten ne istediğinizi bulmanız lazım. Anlaşılmak mı istiyorsunuz, özür mü istiyorsunuz, bir karar vermek mi istiyorsunuz ya da karşı tarafın bir karar almasını mı istiyorsunuz? Hakikaten ne istediğinizi bulmanız lazım. İşte o mesajlar zaten bence birazcık da ne istediğimize odaklanmadığımız için o kadar uzuyor. Ve bunu 2-3 cümleyle de söyleyebilir, konuşmaya açık olup olmadığını sorabilirsiniz. Çünkü gerçekten bazen karşımızdaki insan o yaşadığımız her neyse onu yaşarken konuşmak istemiyor olabilir. Çünkü karşımızda da bir insan var ve onun da bir duygusu olabilir. Benim söylediğim ya da yaptığım şey ya da konuşulması gereken konu onda bambaşka bir duygu açığa çıkarmış olabilir. Dolayısıyla o an konuşmak istemiyorsa bunu saygı duymak ve saygıyla karşılamak önemli. Alan açmak, zaman vermek iyidir ama bu demek değildir ki göz ardı edin, işte çekmecelere tıkıştırın ve orada kalsın. Çünkü o zaman da ne oluyor? Programın başında da söylediğim gibi bir konu üzerine tartışmaya başladığınızda, artık o tartışmaya döndüğünde, kendinizi ifade etmekten başka bir level'a geçtiğinde o geçmişte çekmecelere tıkıştırdığınız şeyler bir anda gün yüzüne çıkmaya başlıyor. O yüzden karşıdaki kişiyle açık iletişim kurmakta fayda var diye düşünüyorum. Üslubu kaçırdık, bağırdık, kırıcı konuştuk ya da susturarak cezalandırdık. Sonra ne olur? İlk adım amasız bir özürdür. Yani sana bağırdığım için özür dilerim ama sen de dediğimiz noktada gerçekten o başında söylemiş olduğumuz özür hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Yeni bir suçlamaya gittiğini hissettiren bir amadır o. Karşı taraf yüzde ağırlık olarak yüzdesi yüksek bir oranda bunu o şekilde algılayabilir. İyi bir özür 3 şey içerir bence. Ne yaptığını adlandırmak, yarattığı etkiyi görmek ve tekrarını azaltacak bir davranış söylemek. Dün herkesin içinde sesimi yükselttim. Seni küçük düşürmüş ya da kötü hissettirmiş olabilirim. Böyle bir konu olduğunda bundan sonra seninle yalnız konuşacağım diyebilirsiniz. Kırıldıysan özür dilerimden çok daha gerçektir. Bakın, 3 tane şey. Ne yaptığımı adlandırıyorum. Yarattığı etkiyi gördüğümü belli ediyorum. Tekrarı azaltacak bir davranışı sonuna ekliyorum. Sonra asıl meseleye dönmek gerekir. Çünkü özür dilediğimiz için talebimizden vazgeçmek zorunda değiliz. Tepkim için özür dilerim. Şimdi o tepkiye neden olan konuyu gel konuşalım. Muazzam bir cümle. Bu cümle insanın hem sorumluluk almasını hem de kendisini terk etmemesini, istediği şeyi göz ardı etmemesini sağlar. Karşı taraftan özür geldiğinde de her şey anda eski haline dönmek zorunda değil. Yani özrü duymak ile güvenin onarılması aynı şey değil bence. Dolayısıyla bazı kırgınlıklar bir cümleyle değil, tekrar eden yeni davranışlarla iyileşir. Yani özrünü duyuyorum, yeniden güvenmen için zamana ve tutarlı bir davranışa ihtiyacım var demek cezalandırmak değildir. Konuşma sırasında durabilmek de önemli bir beceri. Haklılığımız kabul edildiğinde bazen hala devam ediyoruz. Konuşuyoruz da konuşuyoruz. Çünkü yalnızca anlaşılmak değil, karşı tarafın bizim çektiğimiz acıyı bizim gibi hissetmesini falan istiyoruz. Böyle değişik bir psikolojiye girebiliyoruz. İşte çözüm ile ceza arasındaki çizgi burada ortaya çıkıyor. Yani derdin duyulduysa, talebin konuşuluyorsa ve sorumluluk karşı taraftan alınmışsa, yani tekrar tekrar böyle nasıl söyleyeyim ki bıçağı aynı yere sokmaya çalışmanın bir manası bence yok.
İşte ama oradaki o duyguyu yönetmek başında da söyledim ya, yani gerçekten yaşadığımız şey bizi bir olayın içerisine soktuğunda, bir duygunun içerisine soktuğunda o duygunun içinde kaybolup gidiyorsak bu bizim gerçekten o tekrara düşmemize neden oluyor. Söyleme biçimim için sorumluluk alıyorum. Söylediğim ihtiyacın da kaybolmasını istemiyorum. İkisini birbirine karışmadan yeniden konuşabilir miyiz? Evet, söyleme biçimim için sorumluluk alıyorum. Yanlıştı. Ama ihtiyacım olan bir şey var. Bunun üzerine konuşalım mı? Bir mesajım var, diyor ki bağırdığım için özür diledim. Şimdi karşı taraf madem özür diledin demek ki haksızdın diyor. Allah'ım. Özür bütün tartışmayı kaybettiğini göstermez. Bağırmakta haksızdım. Konuştuğum meseledeki düşüncemse değişmedi. Bunu söyleyin. Evet, bağırdım, haksızım. Kabul ediyorum ama haksız olduğum yer bağırdığım kısım. Meseledeki düşüncem ya da yaptığın şeyin bende hissettirdiği kısımla ilgili haksız değilim. Ya da o hala değişmedi. Davranışım ile talebim ayrı şeyler. Yani bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Bunun kabul edilmemesi özrün güçsüzlük gibi kullanıldığını gösterebilir. Haklı kalmak değil, anlaşılır kalmak. Yani bugün şunu söyledik. Üslup söylediğimiz gerçeğin kaderini değiştiriyor hakikaten. Doğru bir söz yanlış biçimde söylendiğinde duyulmuyor ya da bambaşka bir şeye dönüşüyor. Fakat güzel güzel söylenen her söz de maalesef doğru değil. Bir insan bağırdığı için otomatik olarak haksız, sakin kaldığı için de otomatik olarak haklı olmuyor. Bu ince çizgiyi fark ediyor olmamız lazım. Bir müzik arası, sonra buradayız.

0: Bir WhatsApp mesajım var. Der ki Yeşim Hanım, bence tartışmada yazışma kullanılmamalı. Sebebi ise yazarken duygumuzu karşı tarafa veremiyoruz. Temas güzeldir diye de eklemiş. Sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten mesajdayken kelimelerimizi karşı tarafa iletiyor olabiliriz ama duyguyla gitmiyor ya. Dolayısıyla bir şey konuşacağınız zaman bu haklılık haksızlık dışında bambaşka bir şey de olabilir. Ben böyle normal gündelik hayatta keyifli ya da ne bileyim iş konusunda teknik bir şeylerle ilgili mesajlaşma zaten olsun. Onunla ilgili bir sıkıntı ya da olmaması gerektiğine dair bir şey mümkün değil hani günümüzde. Ama bir şeyleri ilişkilerde çözmemiz gereken bir şey varsa, konuşulması gereken bir şey varsa ben bunun hakikaten yüz yüze konuşulmasını çok daha kıymetli buluyorum. Bakın ne olursa olsun öfke bile karşı taraftan temasla yüz yüze yapıldığında karşı tarafı o an belki sizi duymuyor, dinlemiyor ya da yanlış bir yerden algılıyor gibi olsa dahi orada mutlaka karşı tarafı etkileyen, bir şeyleri fark ettiren bir temasa dönüşüyor. O yüzden Yeşim Hanım'a katılıyorum. Temas güzeldir. Haklı kalmak değil, anlaşılır kalmak. Yani haklılık ilişkide tek başına yeterli bir hedef değil. Çünkü bazen davayı kazanır, insanı kaybederiz. Bazen de insanı kaybetmemek için kendimizi sustururuz ya. Sağlıklı olan ne karşımızdakini ezbere haklı çıkmak ne de huzur bozulmasın diye kendi gerçeğimizi terk etmek. Yani hem açık hem saygılı kalabilmek. Ya, bunun için kusursuz cümlelere ihtiyacımız yok. Biraz daha erken konuşmaya, olayla kişiliği ayırmaya, ne istediğimizi somutlaştırmaya ve öfke yükseldiğinde durabilmeye ihtiyacımız var. En önemlisi de kendi tepkimizin sorumluluğunu alırken bize yapılanı inkar etmemeye. Yani bazen o yetiştirilme tarzımız mı desem yoksa karakterimiz mi desem bilmiyorum. Bazı duygu durumları da var. Yani mesela bir olay yaşanıyor ve ben o olayda bir şeye sinirlendim, üzüldüm, kırıldım, incindim her neyse. O olayın içerisinde karşı tarafla iletişime geçtiğim zaman eğer anlaşılmayacağımı düşünüyorsam, çocukluğumdan beri çözemediğim bir yetersizlik ya da değersizlik duygum varsa bazen yapmam gerekeni bugünkü yaşımla, bugünkü olgunluğumla yapmayı beceremeyebiliyorum. Hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Her ne olursa olsun, konu haklı çıkıp çıkmamak olsun, bir yalan söylemek olsun, birbirimizle ilgili insan adı insan olan, insanın içinde geçtiği her şeyle ilgili yaşadığımız şeylerin tamamı önce bizden kaynaklanıyor. Ben karşı tarafa bahane bulun, onları anlamayın, onların yaptığı her şeyi sineye çekin demiyorum. Bende ne olduğuna bakarsam çözebiliyorum diyorum. Neden? Çünkü ben hayatıma girecek olan insanları ya da girmiş olan şu an hayatımda bulunan insanları değiştiremeyeceğim ya. Ve diyelim ki bugün bana yanlış davranan, yanlış bir tavır sergileyen ve benim de o tavrı gördüğümde öfkelendiğim bir durum var. Şimdi bugün bana bu durumu yaşatan insanı hayatımdan çıkardım diyelim. Ama o olay hala orada duruyor ve ben o olayı yaşadığımda öfkelenmeye devam edeceğim ya. Kişiyi değiştirdim, başka bir kişi aynı olayı bana yaşatabilir. Yani bunun sonu yok. Dolayısıyla merkezde ben varım. Ve ben eğer davranışımı ve tavrımı değiştirirsem, karşımdaki kişi bana aynı şeyi yaptığında öfkelenmemeyi öğrenirsem, bunu nasıl öğrenirim? Neden öfkelendiğimin peşine düşerek? O öfkeyi ortaya çıkaran şeyin ne olduğunu anlamaya çalışarak. Ben orada bir değişiklik yaparsam bundan sonra benim hayatıma giren insanların aynı şeyi yapması bu sefer beni öfkelendirmeyecek. Haklıyken haksız duruma düşme de bunun içinde. Ben eğer karşı tarafın bana yaptığı şeyde haksızlık duygusuyla baş edemiyorsam ve haklı çıkmak için direniyorsam, haklı çıkmanın bendeki karşılığının peşine düşmem lazım. Çünkü gerçekten onun peşine düştüğünüzde ben kendimden çok net söylüyorum bunu. Eskiden sadece o haklı çıkmanın peşindeydim. Şimdi toksik olmayan dengede bir mutluluğun peşindeyim. Bazen diyorum ki peki öyle olsun. Sen nasıl istersen. Ama bunu gerçekten şey bir yerden söylemiyorum. Susuyorum ve konunun üzerine örtüyorum falan değil. Değiştirip dönüştürdüğüm için haklı çıkma duygusu beni ele geçirmiyor. Dolayısıyla karşımdaki insanla yaşadığım iletişimi daha sakin yönetebiliyorum. Ve söylemek istediğim şeyin merkezinde kaldığım için tavırlar, davranışlar değil, sonuca ulaşabiliyorum. Yani bir sonraki tartışmada kendinize şunu sorabilirsiniz. Bu cümle beni haklı mı gösterecek yoksa derdimi anlaşılır mı kılacak? Çünkü haklı görünmek kısa süreli bir zafer. Gerçekten öyle. Ve anlaşılır kalmak ise hem sınırımızı hem ilişkimizi koruyan bir çizgi. Yani ben anlık bir haklılık mı istiyorum yoksa ilişkide anlaşılır yerde kalmayı mı? Benim tarafım belli artık en azından. Eğer üslubunuzu kaçırdıysanız kendinizi bütünlüğüyle kötü de ilan etmeyin. Özür dileyin, düzeltin, yeniden deneyin. Eğer karşınızdaki kötü üslubunuza takılıp asıl meseleyi siliyorsa bunu birbirinden ayırın. Eğer birisi sizi çok güzel cümlelerle incitiyorsa tonun büyüsüne kapılmayın ve içeriğine bakın. Bunların hepsini yapabilmeniz için biraz evvel söylediğim şeyi kendinize görev ilan etmeniz lazım. Önce bana ne oluyor? Çünkü ben ancak bana ne oluyor'yu anladığımda ve artık orayı yavaş yavaş çözdüğümde karşımdaki kişinin üslubuna ya da amacından farklı şeyler yaptığına takılmıyorum. Konuyu yine o davranışın özüne getirmeyi becerebilir bir olgunluğa erişiyorum. Evet, IFM'de Dider Aydın'la Günaydı programının bugün sonuna geldik. Haklı mı çıkmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun diye sorarım. Ben mutluluğu tercih eden taraftayım ama haklı çıkmayı isteyen insanların çok olduğunu da biliyorum. Umarım bu ikisinin arasındaki ayrımı ve size uzun soluklu iyi hissettirecek olan şeyi seçmeyi bir gün başarabilirsiniz. Programın sonunda diyorum ki 100.5 IFM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Merhem getirme, yaram içe verden.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye

0: Günaydın.
1: Efe'lerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efe'ler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efe'ler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: Çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam ya.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 20

Kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Express. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90. Değerli hemşerilerim, Türkhas Aylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

döner acayip. Yanar döner acayipsin.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: yapacağız. IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da satılık bir ev mi arıyorsunuz? Yatırım için arsa, arazi ya da iş yeri mi düşünüyorsunuz? Ya da dairenizi, dükkanınızı, arazinizi satmak veya kiraya vermek mi istiyorsunuz? Gayrimenkulde doğru karar, doğru bilgi ve doğru danışmanlıkla başlar. HB Gayrimenkul, Aydın'da satılık ve kiralık dairelerden iş yerlerine, arsa ve arazilerden yatırım fırsatlarına kadar geniş gayrimenkul portföyüyle yanınızda. Alırken de, satarken de, kiralarken de. Doğru bilgi, doğru analiz, doğru gayrimenkul. HB Gayrimenkul. Aydın'da gayrimenkulün güvenilir adresi. Telefon 0256 213 5005.
2: Mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye devam ediyor. Fırınlanmış gürgen iskelet, yüksek yoğunluklu sünger, kaliteli MDF ve sağlam aksesuarlarla hazırlanan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün. Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi, GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

0: Aydın'ın Efeler ilçesi Efeler Mahallesi İzmir bulvarında öğle saatlerinde kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Sarı'ya seyir halindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sarı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sarı ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gonca Sarı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı aynı güzergahta ilerleyen şehir içi özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın yolun karşısına geçmek için koştuğu ve aracın çarptığı anlar yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Yaralanan 11 öğrenciden 8'inin tedavileri tamamlandı ve taburcu edildi. Yoğun bakımda bulunan 3 öğrencinin ise tedavileri sürüyor. Öğrencilerin bilinçlerinin açık ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin saldırı öncesinde yakınlarıyla birlikte atış talimi yaptığını belirledi. Eylemi gerçekleştireceğini bir başka yakınına da anlattığı, ancak bu durumun ciddiye alınmadığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde daha önce gerçekleşen bazı yerel ve uluslararası saldırılardan etkilendiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı otelde iddiaya göre aylardır maaşlarını alamayan çalışanlar eylem başlattı. Çalışanların protestosu sırasında otelde ulaşım ve çıkışlar durdu. Yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kalırken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından oteldeki müşterilerin tahliyesi başlatıldı. Tatilciler, acenteler ve yetkililer aracılığıyla bölgedeki farklı otellere transfer edildi. İşçi temsilcileri krizin sadece Kuşadası'yla sınırlı olmadığını, otel grubunun Bodrum'daki iki tesisinde de maaş ve mesai alacaklarının biriktiğini ileri sürdü. Çalışanlar yönetimin konkordato süreci ve ekonomik zorlukları gerekçe gösterdiğini belirterek alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
2: Öğrenci arkadaşlarımızın ve acil durum olan arkadaşlarımızın kısmi ödemeleri tamamlandı. Fakat geldiğimiz aşamada hem Bodrum'daki iki otelimizde hem de bununla birlikte Kuşadası'ndaki otelimizde arkadaşlarımızın ücret alacakları, fazla mesaileri, besleri, bütün alacakları kalmış durumda. Geldiğimiz noktada pazartesi itibaren burada sezon kapanacak ve içeride müşteriler varken patron işçilerin hizmet sektöründe ürettiği emekle güçlerini bildiği için günün sonunda içerideki müşterileri hukuka aykırı bir şekilde kaçırmak durumunda. Neden? Çünkü burada işçiler Kuşadası'nda saat 1'e kadar patrona bir mühlet vermiş durumdaydı. Patron buna başta evet dedi. Fakat geldiğimiz noktada aylardır arkadaşlarımızı, işçi arkadaşlarımızı nasıl öteliyorsa, nasıl alacakları konusunda erteliyorsa, bugün de aynı erteleme yapacağını saat 1'de bize verdiği taahhütten 2-3 saat önce göstermiş ve içerideki müşterilere deyim yerindeyse kaçırmaya, tahliye etmeye başlamıştı. Patronun bize verdiği bir taahhüt vardı ve günün sonunda bu taahhütü yerine getirmeyeceğini anladığı için, sizin buradaki gücü, asıl üreten olduğunuzu bildiği için de içerideki müşterileri çekmek durumunda. Patron bize diyor ki konkordato sürecindeyiz, zor durumdayız, ülkenin ekonomik şartları malum. Biz de diyoruz ki buraya gelen paralar belki de acentelerden 7-8 ay önce, 1 yıl önce gelinen paralardı. İşçilerin ücret alacaklarının hepsi belliydi. Bu işletme, bu otel günün sonunda milyarlarca lira kar ettiğinde siz bu kardan ortak oluyor musunuz?
3: Hayır.
2: Bu kardan
3: hayır,
2: para kazanıyor musunuz?
3: Hayır.
2: Peki
3: hayır,
2: biz niye burada zarardan ortak olalım?
3: Evet.
2: Alacaklarımız burada dururken, fazla erişim haklarımız burada saklı dururken, arkadaşlarımız burada hukuken de tarihsel işçilerin, emekçilerin tarihsel kazanları anlamında da bütün meşru haklarını kullanıyor. Biz de onlarla birlikteyiz. Dayanışmamız sonuna kadar devam edecek.
1: Otel yönetimindense iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
3: Olay Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan iki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri otomobilde ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken detaylı inceleme gerçekleştirildi. İki kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cansız bedenlerin yapılacak incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Olay Belek-Serik yolunda meydana geldi. Mehmet Erol Bozoğlu seyir halindeyken aniden fenalaştı. Bilincini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil refüje çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bozoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak refüje çıktığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka mahallesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı Ayşe Yılmaz için evine giden akrabaları kadını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çorum'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklet aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kaza Çorum'da Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki DA idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet aynı yönde ilerleyen KE yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından DA özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç...

0: kurtarıcı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kemalpaşa-İzmir karayolunda kaza meydana geldi. CK yönetimindeki otomobil virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akarsu havzasına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 36 yaşındaki Fulya Karasu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü CK ile yolcu HD ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fulya Karasu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesinde sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Gülle Küme Evleri mevkiinde bir evin arka kısmında kazı çalışması yapan 51 yaşındaki Ali Turhal çalışma sırasında toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altında kalan Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına tanker çarptı. Kaza Erdemli Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. MA idaresindeki tanker yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksa'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aksa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tankerin yolun ortasında kadına çarptığı anlar görüldü. Tanker sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana gelen olayda Erkan'a ve eşi Duygu'ya yolda yürüdükleri sırada husumette oldukları grupla karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlı saldırıda elinden ve bacağına vurulan Erkan'a yere yığıldı. İddiaya göre şüpheliler yaralı haldeki erkeğe tekme ve sopalarla saldırmaya devam etti. Eşi Duygu E de darp edildi. Saldırı anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çiftin önünün kesildiği ve tartışmanın ardından saldırının başladığı görüntülendi. Yaralının hastaneye götürülürken verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan polis Erkan Y ve Serkan Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Y'nin yaralının eniştesi, Serkan Y'nin ise eniştesinin kardeşi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de belirlenen 6 adres ile bir aracı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo 200 gram kristal metamfetamin ve 16 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen çeşitli kimyasal maddeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte altınların kuyumculara satılmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'dan Bolu'ya gelen 3 şüphelinin kendilerinin ürettiği sahte altınları kuyumculara satmaya çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 61 adet sahte altın, 12 gümüş bileklik, kimyasal sıvılar ve elektronik test makinesi ele geçirildi. Ayrıca 38.500 lira ve 200 dolar ile 3 cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Polisara.
3: Hocam bana darbe bana bu şekilde bana davranama.
0: Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna'yla kiracısı ÜD arasında kira bedelinin geri ödenmesi konusunda tartışma çıktı.
2: Ben şimdi istiyorum. Şimdi
0: İddiaya göre Ü.D. evden taşınmak istediğini belirterek kalan kira bedelinin geri ödenmesini istedi. Durna ise evde hasar bulunduğunu, hasarın giderilmesinin ardından kalan parayı ödeyeceğini söyledi.
2: Paramı ver.
0: 19 Eylül Gaziler gününde yeniden eve gelen Ü.D. ile Durna arasında tartışma çıktı.
2: Oğlum bak paramı ver.
0: İddiaya göre Ü.D. yanındaki tornavidayla Durna'yı tehdit ederek boğazını sıktı.
2: Bak para bak delik deşik ederim burayı. Oğlum
3: bekle,
2: paramı ver.
3: Bekle dur.
2: Paramı ver, ara polis. Ara polis.
3: Lan abi benim canımı mı alacaksın? Vereceğim diyorum. Dur lan.
2: Ver lan. Ver. Seninle uğraşamam ben.
3: Ben sana.
2: Bağırma bana.
3: Çek şu el.
2: Bağırma bana.
3: Çek şu el.
2: Oğlum benim paramı ver. Benim
3: bak,
2: paramı ver.
3: Ümit Hoca.
2: Oğlum delik deşik ederim burayı. Lan seni yakarım lan.
0: Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Durna kiracısına borç alarak paranın bir kısmını ödediğini, kalan 30 bin lira içinse süre istediğini belirtti. Tornavidalı saldırı cep telefonu kamerasına yansırken Durna polise giderek şikayetçi oldu. Kiracısı hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
3: Lan elleme lan. Gel lan. Daboncayı da ben çıkarayım lan. Gör lan. Kendi evimde hekalelik yapıyor.
4: Aydın'da son zamanda ulaşıma gelen zamlardan sonra vatandaşlara sorduk. Vatandaşların bütçesine bu zamlar nasıl yansıyacak? Gelin birlikte bakalım.
0: İlçeler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların ücretleri %20 artırıldı.
5: Ne zam? Markete zam. Şurada belediyenin yemeğine dahi zam. Neye gelecek zam? Benim zam gelecek değil ya.
6: Şimdi Aydın'da ulaşıma Haziran ayı belediye meclis toplantısında halk otobüslerinin fiyat tarifesi belirlendikten sonra ilçe arası çalışan araçların fiyat tarifeleri belirlenmemişti. Biz bu konuda ilçe arası taşımacılık yapan belediye denetimli araçların da fiyat tarifesinin belirlenmesini, bunun yanında okul servis araçları özellikle okullar açılmadan önce fiyat tarifelerini belirleyip velilerle sözleşme imzalamak durumundalar. Ayrıca ticari taksilerinde kısa mesafe ücretleri gayet düşük kalmıştı. Bunlarla ilgili fiyat düzenlemesi yapılmasını talep ettik. Bunun karşılığında da Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi %20 oranında işler arası çalışan yolcu taşımacılığı yapan araçlara bir fiyat düzenlemesi yaptı. Ticari taksilerde kısa mesafe için 210 lira turistik olmayan ilçelerde, turistik olan Didim ve Kuşadası ilçemizde de 240 lira kısa mesafe ücreti almak için belediye meclisinden onay çıktı. Servis araçları da %1 yıllar beri ayarlanması gerekiyor biliyorsunuz. Okullar açılma döneminde fiyatlar belirleniyor. Onlara da %30-33 oranında bir fiyat tarifesi zammı geldi. Ne oldu? 3000 lira civarında 2800 lira devlet okulları artı bunun içerisine tabii %20'lik rehber personel ücretini dahil edersek 3200-3300 liraya kadar yükseldi. Özel okullar bunun üzerine %20 daha fazla ücret ödemek durumundalar. Yani 3000 lira ile 4000 lira arasında öğrencilerimizi okul servis araçlarımız bu yıl taşıyacaklar.
7: Her şeye zam geliyor ki. Her şeye zam geliyor. Biz zaten bu hükümette hiç razı değiliz.
0: Hatlara göre 55, 75 ve 125 liralık ücretlerin de bulunduğunu ifade etti.
6: Tabii mesafeye göre ayarlandığı için ilçe minibüslerinin hepsini tek fiyatta belirlememiz mümkün olmaz. Ama en düşük ücret 40 TL indibinde ücretin oldu. Onun üzerine işte 55 lira olan var, 75 lira olan var, 125 lira olan var. Yani uzak mesafe, Aydın büyük bir coğrafya biliyorsunuz. 100-120 kilometreye kadar taşımacılık yapan hatlarımız var. Bunları da o oranda yükselmek suretiyle fiyatlar belirlendi. Ama en düşük indibinde ücreti 40 TL'nin altında yok.
8: Peki.
6: Yani şimdi orantısal olarak gittiğimizde yıllık enflasyona göre bakıyoruz. Aslında enflasyonun altında kaldık. Okul servis araçlarına %33 zam geldi. Toplu taşıma araçlarına %20. Öncelikle şunu söylüyorum. Okulların açılmasıyla beraber özellikle ilçe merkezlerinde trafik yoğunluğu arttı. Aydın kalabalıklaştı. Esnafın işleri de bereketli olur inşallah diyoruz. Ben özellikle bu yoğun trafiğin içerisinde vatandaşlarımıza ve tüm sürücülere hatta yayalara da ve öğrencilere de bunun işin içerisine katmak lazım. Trafiği paylaşan herkesin trafik kurallarına harfiyen uyması çok önemli. Can ve mal emniyeti anlamında. Şu anda da Aydın'ımızda alternatif yollar var biliyorsunuz inşaat dolayısıyla. Bu yollardan da geçerken dikkat etmek gerekir. Yoğunluğun olduğu yerleri vatandaşlarımız kullanmamasını tavsiye ediyorum. Kendilerine göre ayrı bir güzergah çizsinler. Çünkü toplu taşıma araçlarının güzergahlarını değiştirmesi söz konusu değil. Biraz da mümkün olduğunca özel araçlarıyla trafiğe çıkmayıp toplu taşıma araçlarını kullanmak suretiyle trafiğin yoğun olmaması için bir katkıda bulunmalarını rica ediyorum.
0: Aydın'da kiralık konut piyasasında fiyatlar yüksek seyrini sürdürüyor. Kiralar dairenin bulunduğu bölgeye, binanın yaşına, konumuna ve özelliklerine göre değişiyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği oturulabilir 1+1 dairelerde kiralar yaklaşık 15 bin liradan başlıyor.
8: Bölgesine göre değişir, mahallesine göre değişir bunlar. Fakat şöyle bahsedelim, 15 binden aşağıya 1+1 bulamayız. Oturulabilecek 1+1'den bahsediyorum. Özellikle öğrenci kesimi için. Bu artar gider dairenin şekline, bulunduğu mevkiye göre değişkenlik gösterebilir.
0: Efeler'de Mimar Sinan ve Girne mahalleleri kiraların yüksek olduğu bölgeler arasında öne çıkıyor.
8: Efeler'de Mimar Sinan, Girne dediğimiz biliyorsunuz bölgeyi. O bölgede kiralar bir hayli yüksektir. Tabii bu hem bölge hem de binanın yaşı, kalitesi, her şey buna etki eder. Ama mahalle olarak baktığımızda Mimar Sinan Girne Mahallesi dediğimiz bölgede kiralar en yüksek olarak şu anda devam ediyor.
0: Kamu personeli, öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin kente gelmesiyle konut talebi artsa da şu anda kiralık ev bulma konusunda ciddi bir stok sorunu yaşanmadığı belirtiliyor.
8: Şu anda rakamlar yüksek, bunu kabul ediyoruz. Yani kiralar yüksek. Fakat hiç kimse de açıkta değil. Kiralık arayan kiralık evini bulabiliyor. Öğrencilerimiz de buna dahil. Bakın, üniversitelerimiz önümüzdeki hafta başlayacak, açıldı. Öğrenciler geldiler, gittiler, kiralıkları tuttular. Yani şu anda konut stoğu açısından baktığımızda herhangi bir sorun yaşamıyoruz.
0: Yüksek kiraların dengelenmesi için Aydın'da kiralık sosyal konut modelinin uygulanması isteniyor. Devlet tarafından uygun fiyatlı kiralık konutların piyasaya sunulmasının rekabeti artırarak kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Kira fiyatlarında son sözü ise mülk sahipleri söylüyor. Emlak işletmelerinin yüksek fiyat talep eden ev sahiplerini uyardığı, ancak bazı mülk sahiplerinin talep ettikleri bedellerde ısrar ettiği belirtiliyor.
8: Kiraların yükselmesinden bazen emlakçıları sorumlu tutuyor bazı arkadaşlarımız. Bunu biz kesinlikle katılmıyoruz. Kira fiyatını belirleyen emlakçımız değildir. Bizatihi ev sahibidir. Ev sahiplerini bizim emlak işletmeleri uyarmasına rağmen, bak bu fiyatı çok yüksek, bu fiyatı olmaz demesine rağmen hala ev sahipleri yüksek fiyatta ısrar ediyorlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sorumlusu emlakçı değildir. Eğer kira yüksekse bunun sorumlusu ev sahipleridir.
0: Kiralık ev arayanlara sahte ilan uyarısı da yapılıyor. Özellikle sosyal medyada karşılaşılan ilanların gerçekliğinin kontrol edilmesi ve ilan sitesine yönlendiren bağlantı bulunmayan paylaşımlara karşı dikkatli olunması isteniyor.
8: Vatandaşımız sosyal medyadaki ilanlara çok dikkat etsin. Bakın, sosyal medyada gördüğünüz her ilan gerçekten o var olan bir taşınmaz değil. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız çeşitli tedbirler alıyor. Çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Fakat hala başarı sağlanabilmiş değil. Sosyal medya konusunda halkımızı özellikle dikkatli olmaya davet ediyorum. Eğer paranızı çöpe atmak istiyorsanız, dolandırılmak istiyorsanız sosyal medyada dolaşan ilanlara itibar gösterin. Yoksa paranız değerliyse, kolay kazanılmıyor arkadaşım para. Paranız değerliyse lütfen çok dikkatli olun. Şimdi Ticaret Bakanlığımız sosyal medyada yayınlanacak olan ilanlara link koyma, yani yetki alma, elektronik ilan doğrulama sisteminden yetki alma zorunluluğu getirdi. Sosyal medyada da bu zorunlu şu anda. Fakat halen bugün geldiğimiz noktada dünya kadar, yani bakın sayısız ilan görüyoruz sosyal medyada. Ve birçoğu dolandırıcıdır. İlanın linkini göreceksiniz. Link yoksa inanmayın. Uyarmak istiyorum bu konuda. Linkten kastım da şu. Link dediğimiz bir ilan sitesine konulmuş. Yani taşınmazın ilanı bir ilan sitesine konulmuş. Oradan da sosyal medyada yayınlanmış. Muhakkak, yani sosyal medyada ilan sitesi linkini dikkat edelim, var olduğunu doğrulayalım. Çünkü elektronik ilan doğrulama ancak bu şekilde hayata geçirilebiliyor. Bu konuda vatandaşımıza da bir uyarıda bulunmuş olalım. Kesinlikle bu dolandırıcılar, çünkü çok fazla sayıda, bunlara karşı dikkatli olalım.
0: Denizli'de 23 Kasım 2025'te meydana gelen kazada 25 yaşındaki motokurye Muratcan Pekeroğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü S.S. hakkında açılan davanın ikinci duruşması Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık S.S. Pekeroğlu'nun kask takmadığını ve kaza sırasında hızının düşük olduğunu iddia etti. Ayrıca kazalı motosiklet ve kaskın aile tarafından parçalandığını öne sürdü. Pekeroğlu ailesi ve avukatları ise sanık S.S.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme sanık hakkında kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti ve tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Mahkeme tanıkların dinlenmesine ve iki tarafın da itiraz ettiği raporlarla ilgili yeniden inceleme yapılmasına karar vererek duruşmayı 27 Ekim 2026 tarihine erteledi.
9: Muratcan'a da olay yerinde kızını yavaşlatmadığından bir kusur yazıldı.
0: Duruşma sonrasında Muratcan Pekeroğlu'nun ailesi, yakınları ve motokurye arkadaşları Delikli Çınar Meydanı'nda toplanarak tutuksuz yargılama kararını protesto etti. Aile kaza görüntülerinde Muratcan'ın kasklı olduğunu belirtirken sanık tarafının iddialarına tepki gösterdi. Motokurye arkadaşları da eylemde adalet çağrısı yaparak güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını istedi.
10: Hiçbiriniz ses çıkarmazsanız sizin evlatlarınızın başına da gelecek.
11: Nereden biliyorsunuz hastanede adamları iyileştirdiğini bu adama? İlk yardım bile yapmayan adamdan nasıl bir doktorluk bekliyor bu millet? Müdahale etseydi yaşıyor olacaktı.
10: Kendi şeridi.
11: Orada hayattaydı daha.
10: Sağ olun orada. Sola dönüyor. Sinyal vermeden sola dönüp evladımızı alıp 12 metre sürüklemiş. Çarptın dur deme. Durma yok.
9: Dinlenmeyen tanıklar var dosyada. Olay yerinde olduğuna ilişkin bilgi bulunan ve şu ana kadar iki celsede ifade vermeyen tanıklar var. Mahkeme hakimi tanıkları dinlemek için cel çıkardı. Tanıklar dinlendikten sonra iki tarafında da dolayı itirazı olduğu için tekrardan şu an için tanıklar dinlenecek ve tekrardan rapor alınacak. Yargılama ikinci celsesi bu şekilde sona erdi. Duruşma 27 Ekim tarihine bırakıldı.
10: Muratcan'ın odası hala duruyor. Bıraktığı günkü gibi duruyor. Gelin istemedi.
12: Ben çok kalamadım. Çünkü sinirlendim. Çünkü karşı tarafın avukatı dedi ki olayın 225. günü keşif oldu. O motoru biz belki de o hale getirmişik, oraya öyle getirmişik. Onu duyunca ben sinirlendim yani. Çıktım.
13: Kamera kayıtlarında görünmesine rağmen kaskı vardı. Biz motora ellemedik. Zaten motoru aldığımızdan beri aynı aldığımız şekilde duruyor. Keşfe de o şekilde getirdik. Onu zaten ilk gün, ilk gece çekilen fotoğraflarda da şu anki durumuyla arasında hiç fark yok. Yedemine çekildi zaten bu motor. Biz ertesi gün, bir sonraki gün aldık. Yedeminde mutlaka fotoğrafları vardır. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bunlar zaten kayıt altına alınmıştır.
0: Olay 24 Ağustos'ta İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ersan Akçil, nalburdan aldığı lavabo açıcıyı arabadan indirdiği sırada üzerine döktü. Bacağında şiddetli yanma başlayan Akçil, kızıyla birlikte eve çıkarak ilk müdahaleyi suyla yaptı. Yakındaki sağlık merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Akçil'in kalça ve diz bölgesinde vücudunun yaklaşık %15'ini etkileyen yanıklar tespit edildi. Akçil yaşadığı olayı anlatırken kot şortunun eve çıkana kadar eridiğini söyledi. Akçil ürünün kapağında ya da kendisinde bir sorun olup olmadığını bilmediğini belirtti.
14: Ağustos'un 24'ü gibi oldu. Nalbur'dan almış olduğum bir sıvı lavabo açıcıyla başıma gelen bir durum. Arabadan inerken oldu. Evime çıkacaktım. Kızım da yanımdaydı. Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı bilmiyorum. Bacağıma döküldü. Hızlı reaksiyon gösterdik. Şiddetli bir şekilde yanmaya başladım. Hemen otoparktayken kot şortumu çıkarttım ve koşa koşa kızımla beraber asansörle evimize çıktık. Aşırı sızıyı hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim soğuk suyla. Otoparktan 5. kata çıkana kadar benim kot şortum erimişti. Evimin yakınında bir kliniğe gittim. Orada bir pansuman yaptılar. Çamsakura yanık merkezine yönlendirdiler. Alan kişilerde satın almadan evvel bir kapağını vesairesini bir kontrol etmesinde fayda var. Üzerime döküldü ama bunu kullanırken patlayabiliyor. Suyla temas ettiğinde sıçrayabiliyor.
0: Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Turansa, lavabo açıcıların güçlü kimyasallar içerebildiğini ve ciddi doku hasarlarına yol açabildiğini söyledi.
15: Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini deri altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef. Ve o ölü dokuları bizim temizlememiz gerekiyor. Özellikle üzerinde kireç sökücü, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür. Suyla direkt temasında patlamalara yol açabiliyor. Göz körlüğüne, uzuv kayıplarına, ölümcül hasarlara bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Uzman kimyasal temasında bölgenin en az 15 dakika çeşme suyuyla yıkanmasını, kirlenmiş elbiselerin çıkarılmasını ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını önerdi.
15: Oradaki kimyasal uzaklaştırılması için öncelikle bir normal çeşme suyuyla yıkanması, o kimyasal elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması, en az 15 dakika çeşme suyuyla o enerjinin alınması ve bir an evvel de sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Bazen bomba gibi patladığını söylüyor hastalarımız. Patlamada o kimyasal gözlerine gelebiliyor. Şu an bir gözü tamamen görmeyen, bir gözü de %70 görme kaybı olan hastalarımız söz konusu. Yüzüne gelebiliyor, yüz ömür boyu kalıcı hasarlar söz konusu. O yüzden mutlaka koruyucu ekipmanlarla veya profesyonel destek alalım. Bazen ustaların başına bile gelebiliyor ki halkımızı bu konularda uyarmamız gerekiyor.
0: Türkiye'nin önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da Mayer cinsi limonda hasat 11 Eylül'de başladı. Adana genelinde 218 bin dönüm alanda limon üretilirken bu yıl 710 bin ton rekolte bekleniyor. İhracat tarihinin 21 Eylül'de açıklanmasına rağmen Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin durması hasadın yavaşlamasına neden oldu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin alıcı beklediğini belirterek Avrupa'dan talep bulunduğunu ancak Güney Afrika ve Arjantin limonlarının halen piyasada olması nedeniyle talebin sınırlı kaldığını söyledi.
16: 2026 yılında turunçgil kesim ve ilaç tarihlerinin belirleme komisyonu tarafından Mayer cinsi limonun 11 Eylül'de kesim tarihine 21 Eylül'de de ilaç tarihine izin verildi ve şu an limonun hasatı yapılıyor ama geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Şu an limon hasat olgunluğuna erişti. Yurt dışından çok talep yok. Çünkü Güney Afrika ve Arjantin limonların bitmesi gerekiyor bu ay sonu ve halen piyasada geçen yıldan kalan yatak limonlar var. O limonlar da şu an toptan 25-30 lira piyasaya girmekte ve bu limonun şu anda tek makas kesimi 8 lirayla 10 lira arasında satılan fiyatlarla piyasaya sürülmekte. Bunun buradan çıkıp paketleme tesisine gidip çıkması 18 lira maliyet. Bir de ürün fiyatını eklediğinizde 28 lirayı 30 lirayı falan bulmakta. Şu anda Karadeniz'de gemi trafiği hiç yok ve karayoluyla da ürün gönderme şansımız hiç yok. Ve bu gemi trafiğinin açılması da şu an gözükmüyor. Ancak İskenderun ve Mersin'den St. Petersburg, Leningrad'a ürün gitmesi için de 17 gün bir süre gerekiyor. Ve şu an bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanımız görüşmeler yapıyor ama açılmadı. Ürün şu anda hasat yapılıyor ama ovayı gezdiğimizde geçmiş yıllara göre yollarda çok servisler, kamyonlar, araçlar göremiyoruz. Hızlı bir şekilde hasat yapılmıyor ama ürünümüz şu anda hasat olgunluğuna erişti ama alıcı bekliyoruz. Şu an alıcılar yok. Ve çiftçimiz inanın ki şu an kara kara düşünüyor. Ve her zaman belirttiğimiz gibi bu yıl bakınız gecikmeden özellikle DİFİF desteğinin mutlaka açıklanmasını bekliyoruz.
0: Rusya'nın Adana limonu için en büyük pazarlardan biri olduğunu belirten Doğan, Karadeniz'deki gemi trafiğinin yeniden başlaması için bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmeler yapıldığını aktardı.
16: Paketleme tesisleriyle görüştüğümde Avrupa'dan talep var ama diğer limonların bitmesi gerekiyor ve şu anda Polonya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ürün gitmekte ama en büyük pazarımız Rusya, Ukrayna, maalesef oraya şu anda ürün gönderemiyoruz.
0: Üreticilerse artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek ihracatın hızlanmasını ve piyasanın hareketlenmesini bekliyor.
17: Bura 20 dönüm, 550 ağacımız var. Verim diğer senelerden biraz eksik. O yüzden biraz da boylu malımız. 20 dönüm yerde bir 50-60 ton civarı malımız var.
9: Fiyatlar nasıl peki? Kurtarıyor mu?
17: Fiyatlar tam olarak ederinde değil. Çünkü dalında 5-6 liraya tekabül ediyor. Çünkü masraf çok. Kurtarmıyor fiyatlar.
9: Ne kadar olması lazım sizin?
17: Ya şu an birinci makas kesimlerin en azından 14-15 lira olması lazım ki bu işin sürdürülebilirliği olsun.
18: Limondan bayağı çıkıyor.
4: Bugün vatandaşlara Aydın'a 3 kelimeyle anlatır mısınız diye sorduk. Gelin cevaplara birlikte bakalım.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık. Kenti 3 kelimeyle anlatmalarını istedik. Yanıtlarda Aydın'ın inciri, zeytini ve pamuğu öne çıktı. Vatandaşlar kentin tarımsal zenginliğine de dikkat çekti.
4: Aydın'da ilk aklına ne geliyor?
17: İncir, zeytin, pamuk.
4: Aydın'ın en sevdiğiniz özelliği ne ya da en sevmediğiniz?
17: Aydın'ın her şeyini seviyorum ya.
4: Peki Aydın'da değiştirmek istediğiniz
17: en çok,
4: şey olsa?
17: En çok sevdiğim Eylül ayı.
4: Peki değiştirmek istediğiniz bir şey olsa ne olurdu Aydın'da?
17: Ne olurdu? Şu an aklıma gelmiyor ama yani böylesi daha iyi Aydın için.
4: Tamam. Peki tamam. Sizce Aydınlıları ne mutlu ediyor?
17: Aydınlıları ne mutlu ediyor? İyi niyet.
0: Kimi vatandaş meyvesi, inciri, tarımı derken kimi de Aydın'da her şeyin yetiştiğini söyledi.
19: Şehirlerin içinde güne karşı efendim söyleyeyim, soba dumanı tutmayan bir yer. Ceyran yapıyor, böyle temiz bir havası var. Ondan sonra Aydın bol sebze ve meyvesi var, ucuz. Meyveler yemiş meşhur. Efendim söyleyeyim, cevizli var meşhur. Kestanesi var. Pamuk dedim söyle öylesine. Her şey yetişiyor yani. Yetişmeyen bir şey yok. Üç kelimeyle yetişmeyen bir şey yok. Her şey. Adam diksen adam biter.
0: Aydın'ın insanlarını ve havasını sevenler de vardı. Bir vatandaş, Aydın'ın insanları sıcak, memleketi sıcak sözleriyle kenti anlattı.
20: Aydın'ımız çok güzel. Çok beğeniyoruz.
4: Hı-hı. Aydın'da en sevdiğiniz yer ya da en sevdiğiniz şey ne? Neden seviyorsunuz Aydın'ı?
20: Aydın'ın insanları sıcak. Memleketi sıcak. Onun için.
4: Aydın denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor?
20: İnciri. Her şeysi bol yani.
0: Vatandaşlara Aydın'da neyi değiştirmek istediklerini de sorduk. Bu soruda ise hayat pahalılığı dile getirilen konular arasında yer aldı.
20: Pahalılık ya. Başka bir şey değil.
4: Tamam.
20: Emekliyiz biliyor musun? Zor durumdayız. Evimiz kira. Onun için zor durumdayız.
21: Mazotun kaç para olduğunu biliyor musunuz? Zam geldiği zaman o da zam yapıyor.
0: Farklı cevaplar gelse de Aydın'ı anlatan 3 ürün öne çıktı. İncir, zeytin ve pamuk.
4: Aydın'ı 3 kelimeyle anlatsanız bu ne olurdu?
0: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda yürütülen Hazreti Nuh'un

0: kaynaklarının inceleneceğini, yapılacak karbon tarihlenmesiyle bölgede gerçekten bir gemi olup olmadığının araştırılacağını söyledi.
1: 2026 yılındaki araştırmalarımız bugün itibariyle bitti. Çalışmamız sınıf tanıma 90 gün civarında sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı projemize katıldı. Ve bu proje boyunca 2 Amerika'dan 1 tane de İngiltere'den olmak üzere toplam 3 tane belgesel ekibi gelerek çalışmalarımızı belgesel program olarak hazırladılar. Biz bu sene ilk olarak haritalama sistemi, 2D haritalar, 3D haritalar, ortofotolar ve GPS programlarını yaptık. Arkasından radar çalışmaları yapıldı ki bizim için çok önem arz ediyordu. Çünkü yer altındaki boşlukları, koridorları ya da olası geminin olası verilerini bize verecek olan en önemli çalışmamız radar çalışmasıydı. Radar çalışması tamamlandıktan sonra radar çalışmasında elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık. Yaklaşık 100-150 farklı bölgeden 1000 civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamalarından bir tanesi toprak numunesi, organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok çok önemli veriler sunacak. Aynı zamanda organik maddelerden yapacağımız karbon 14 tanemesiyle de burada gerçekten bu gemisi ya da bir kalıntısı olmadığını anlayacağız. Çalışmamız resmi süresi kış boyunca devam edecek. Bazı çalışma araştırmaları tam olarak bitiremediğimiz için de önümüzdeki yıllarda da projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Yine söylediğim gibi projemize evet burasının gemisidir diyebileceğimiz kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Fakat şimdiki veriler bize şunu gösterdi ki eğer gerçekten Nur'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz.
0: İzmir'de kitapseverlerin buluşma noktası olan İskitap, Kültür Park'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 19 Eylül'de başlayan 8. İzmir Kitap Fuarı, farklı yaş gruplarından ziyaretçileri kitaplar, söyleşiler ve imza günleriyle buluşturuyor. Fuar alanında standları gezen İzmirliler, farklı yayın evlerinin eserlerini inceleyerek yeni kitaplarla tanışma fırsatı buluyor. Açık havada Kültür Park'ta düzenlenen fuarın atmosferi de ziyaretçilerden ilgi görüyor. İskitap'ta çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yaklaşık 200 yayın evi ve kurumun yer aldığı fuarda 400'e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarıyla bir araya geliyor. İmza günleri ve söyleşiler başta olmak üzere yaklaşık 500 etkinlik 27 Eylül'e kadar Kültür Park'ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Fuarı ziyaret edenler, kitapları incelemenin yanı sıra takip ettikleri isimlerle buluşma fırsatı da yakalıyor.
2: İnsanların bu şekilde hem sosyalleşmesini sağlıyor hem de kültürel olarak etkileniyor insanlar. Fiyatlar da oldukça uygun. Belediyenin imkanları dahilinde yani bu çerçevede olan faaliyetler gerçekten etkili. Ben çok beğeniyorum. Umarım gençlere de faydalı oluyordur.
3: 8 yıldır İzmir'e yerleştik. Böyle açık havada olması değişik bir ambiyans katıyor. Kitapları seviyoruz. Kitap kokusunu özlüyoruz. Umarım gençler de daha çok kitap okur. Gazi Emir'deydi hatta. Oraya gidip gelmek daha zor insanlar için. Burası şehrin merkezi. Her şekilde ulaşılabiliyor. Herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Kitabın kokusuna alışsınlar. Ondan vazgeçemeyecekler.
4: Açık alanda olması daha iyi olmuş. Daha eğlenceli geziyoruz. Bayağı da geniş bir alana yayılmış durumda. Havalar da güzelken iyi oldu böyle. Oğlumun zaten kitap sevgisi var. Ona göre kitaplar bakıyoruz. Biraz kendime göre, biraz ona göre kitaplar alacağız.
5: Biraz meraklıyım bu işlere. Oğullarım olsun. Kendim geliyoruz yani. Ülkemizin böyle şeylere ihtiyacı var. Bu sene torunumla birlikte geldim. Kitaplar aldık ona da yaşıtına göre. Senede iki defa yapılması iyi bir şey.
6: Aliağa'dan geliyoruz aslında biz buraya. Uzun zamandır gelmemiştik. Aslında çok güzel bir atmosfer yani. Herkesin gelmesini şiddetle tavsiye ederiz. Üstelik fiyatlar da çok uygun.
7: Tam bir festival havasında oluyor. Aynı zamanda kitaplarla ilgilenen insanlara sohbet etmek bence çok keyifli oluyor. Her sene düzenli olarak 2-3 defa geliyorum yani fuarlara. Çok eğlenceli oluyor, keyifli oluyor. Çok takip ettiğim yazarlar var. Çok eğlenceli geçiyor. Özellikle imza sıralarında aynı yazardan konuşmak, sohbet etmek çok keyifli oluyor.
8: Arkadaşlar herkese merhabalar.
0: İstanbul Büyükçekmece'de oto tamirciliği yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, Adana tatili dönüşü otobanda yolda kaldı. Aracında hararet uyarısı alan Yılmaz, emniyet şeridine çekip kaputu açtığında radyatör alt hortumunun çıktığını ve motor suyunun boşaldığını fark etti. Yoldan geçen araçlardan yardım bulamayan Yılmaz, Adana'dan hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu radyatöre doldurdu.

0: Görüşün ne? Olur mu sence?
1: Olur bence. Çünkü insan hararetini alan bu meşhur içecek.
0: Bunun hararetini de alır.
1: Herkese iyi günler.
2: Aracıyla yaklaşık 40 kilometre ilerleyerek en yakın dinlenme tesisine ulaştı. Tesiste aracın sistemini temizleyen Yılmaz, daha sonra antifrizli su ekleyerek aracını normale döndürdü. Yaşadıklarını cep telefonuyla kayda alan Yılmaz, şalgam suyunu kullanma kararının çaresizlikten kaynaklandığını söyledi.
0: Bununla ilgili ne diyorsun?
3: Arkadaşlar herkese merhabalar. Malum Adana dönüşü, Adana'ya gezmeye gittik. Gitmişken de Adana'nın meşhur şalgamından aldık. Adana'da hava bu arada gerçekten aşırı sıcak, ateş gibi. Yolda gelirken aracın su hortumu çıkmış haliyle bütün su boşaldı. Otobanda duran da olmadı sağ olsun. Mecbur şalgam doldurmak zorunda kaldık. Şalgamı doldurduk. Şalgam 40 kilometre getirdi bizi. Şu an dinleme tesislerindeyiz. Aracın suyunu boşaltıp yeniden su dolduruyoruz. Halen daha şalgam gelmeye devam ediyor. Şimdi araca koyduğumuz şalgam motora herhangi bir zarar verir mi, vermez mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Onu da biz içeceğiz.
2: Rize'de evlenen Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti düğün günlerinde farklı bir tercihe imza attı. Geleneksel gelin arabası ve konvoy yerine şehir içi yolcu minibüsünü tercih eden çift, davetlilerle birlikte Gündoğdu mahallesindeki kız evinden yola çıktı. Minibüste şarkılar söylenirken yolculuk alkış ve tezahüratlarla devam etti. Çift ve davetliler Portakallık mahallesindeki düğün salonuna ulaştı. Minibüste yaşananlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Çift düğün salonunda girişte davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Güldüz Aykaç, çocukluğundan bu yana sürdürdüğü geleneği taş fırında ekmek yaparak yaşatıyor. Saykaç, un, maya ve sıcak suyla hazırladığı hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık bir saat kabarmaya bırakıyor. Daha sonra somunlar haline getirdiği hamurları taş fırında pişiriyor. Fırının korlarını temizleyen Saykaç, ekmeklerini tek tek fırına yerleştiriyor. Yaklaşık 1,5 saat pişen ekmekler geleneksel yöntemlerle hazırlanarak sofralara ulaşıyor. Güllü Saykaç kendi elleriyle hazırladığı taş fırın ekmeğinin daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli.

0: ayarınızı bozmaya, her şeyi unutturmaya, o yüzünüzü güldürmeye kesin kararlı. O bunu her defasında başarıyla yaptı ve yine yapacak. Arıza Show'la eğlencenin tadı damağınızda kalacak.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
0: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.

0: Frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arıza Show başlıyor. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 18.57. Değil mi? 18.57 yaptık Türkiye Vesio saatlerimizi. Radyoları başına bizleri dinleyen, şu anda iş yerlerinde bizleri dinleyen, araçlarında bizleri dinleyen tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Mesailer bitti. Artık dinlenme vakti değil mi?
1: Güzelliğin yine üstünde, kurban olam o gülüşüne.
0: Bu arada bizleri şu an Yaşar Usta Kokoreç'te dinliyorlarmış. Sevgiler selamlar olsun oraya da. Geçenlerde valla şimdi kimsenin canı çekmesin, akşam yemeği yiyecek herkes ama bir ciğer yedik, ciğer. Biraz acayipti desek yeridir ama neyse, bugün bir daha deneyebiliriz. Geldi bir Ilıcalı, bir roman yapalım. Herkes böyle bir kendine gelsin romanla. 0532 686 7837 WhatsApp istek hattımız. Bugün 24 Eylül 2026 ve günlerden Perşembe. Perşembe ne oluyor? Perişan oluyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir parçayla start vermiş olduk herkese. Hayırlı uğurlu olsun valla. Biz buradayız. Sizler neredesiniz? Nerelerdesiniz? Kiminlesiniz? Neler yapıyorsunuz? Neler karıştırıyorsunuz? Bize yazabilirsiniz. Evet, Türkiye ve Sos saat 19.02. Kimler nerede nerelerde? 19.30 itibariyle her salı ve perşembe olduğu gibi yine Mahkum'un sesi sizlerle olacak Arıza Show'da. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Günün yorgunluğunu atıyoruz. Hazırsak. Bu arada Emel Hanımlara, yanında bulunan herkese sevgiler, selamlar olsun. Yaşar Usta Kokoreç. Kokoreç iyi ya, sağlam sağlam. Yalan yok.

Ne yapalım? Bir dakika ya. Ben bir tane şarkı göndereyim sizlere. Vallahi şöyle bir bakalım. Bulabilirsem, bir anda bulması böyle zor oluyor ama evet. Şunu bir göndereyim. Geliyor, hazır mıyız? Biraz böyle hareketli şarkılarla neşemizi buluyoruz. Çünkü ne yaptık biz? Sabah çalıştık. Yorulduk. Şimdi de oynayarak daha iyi, daha mutlu, daha hoş bir şekilde geceyi karşılıyoruz. Vallahi yani. Moraller yüksek olsun. Geldi, yerliği de gönderdik. Faytona binmek lazım bu devirde. Yakıt fiyatlarından dolayı zaten arabaya binemiyoruz. Bu arada özellikle tüm güzel parçalar Yaşar Usta çalışanlarına gelecekmiş. Güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz onu da. Biraz hareketli gidiyoruz. Sonrasında buradayız.

devam ediyoruz. Bir de şöyle bir Ankara yöresine doğru gidelim. Sonuçta memlekete gitmezsek ayıp olur. Bir memleketime doğru gidip geleyim şöyle. Onun hemen sonrasında artık ritimleri yavaş yavaş yavaşlatıyoruz. Bir Ankara gelsin bakalım be. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Gelen mesajlar var. 19.30 itibariyle her zaman olduğu gibi bugün de Mahkum'un sesi sizlerle. Haberiniz olsun. Haydi bakalım.

0: DJ Bay Kireç'le Arıza Show devam ediyor.
1: Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Arıza Show devam ediyor.

Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.15. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şu anda Yaşar Usta'da bizi dinleyen kimler var bilmiyoruz ama Emel var. Başka kim var bilmiyoruz isimlerini. Bilmiyorum akşam bize artık ne ikram edecekler diye düşünüyoruz kendi kendimize.

Bu arada ustanın ismi nedir? Ustanın ismini alalım be. O hani yapan usta var ya hani. Bu. Kimse arkada tezgah. Onu bir alalım abi, kim olduğunu. Bir bilelim biz, değil mi? Özellikle Melihat, Hüseyin, Ayşe, Serhat, Gülay ve Selamiye. Özellikle sevgiler, selamlar olsun. Orada hepsi şu an bizi dinliyorlar. Kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir parça. Gelsin bakalım.

Bu arada Hüseyin'e sevgiler selamlar olsun Hüseyin. Akşam artık bir torpilli alırız diye düşünüyorum. Kendi kendime düşünüyorum ama senden hani bir cevap da bekliyoruz yani. Hüseyin'e sevgiler selamlar olsun. Artık böyle sevgisini mi katıyor, ne katıyor bilmiyorum ama iyi yapıyor yani. Evet, güzel bir parça daha. Kamuran Akkor. Ben sarhoş oldum. Geliyor kulaklarınıza. 19.30 itibariyle canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir Ferdi Baba yorumu da geldi kulaklarınıza. Türkiye ve stüdyo saatlerim 19.28. Birazdan şu an güzel bir Ferdi Baba yorumu da geldi kulaklarınıza. Türkiye ve stüdyo saatlerim 19.28. Birazdan şu an değil, bakın ben canlı bağlantılar başladı dediğimde aramanız gerekli. Erken aradığınızda ben sizi hep meşgul atmak zorundayım. Ben size arama yapabilirsiniz dediğimde o saat itibariyle başlamış oluyoruz. Bunu da buradan duyurayım, tekrar tekrar her yayında söylüyorum. Ben arayın demediğim sürece aramayın. Çünkü burada hazırlık yapıyoruz. Sistemi kurmaya çalışıyoruz. O yüzden şöyle güzel bir parça daha dinleyelim. Bu güzel parçamız özellikle ama özellikle Hüseyin'e armağan olacakmış. Hüseyin'den de tüm Yaşar Usta çalışanlarına özellikle armağan olacakmış. Melahat, Ayşe, Serhat, Gülay, Selami, özellikle bu kişilere armağan oluyor. Ayrıca bizimle irtibat halinde olan Emel Hanım'a da armağan oluyormuş bu güzel parça. Hep birlikte dinleyelim. Gökhan Doğanay, Durak desin. Onun hemen sonrasında yine buradayız.

duraksaydım? Hangi taraftaydım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular.

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliği devam ediyor. Bu saat itibariyle artık canlı bağlantılarımız başlıyor. Haberiniz olsun, Türkiye ve Sosyalitlerimiz 19.33. Radyolarımız yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bu saat itibariyle artık canlı bağlantılarla devam ediyoruz yayına.

0: Evet, Türkiye ve Söz saatleri 19.33 ve ilk canlı bağlantımızda şöyle bir bismillah diyelim bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi, iyi akşamlar, yayınlar.
0: Aleyküm selam Mustafa, geldin mi sen?
1: Geldim abi, geldim.
0: Hayret, bugün bir işin yok herhalde.
1: Yok abi, yok, bugün erken geldim.
0: İyi bakalım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyisin değil mi?
0: Şükür valla. Koşturmaca devam. Şu an var ya, bir şey söyleyeyim mi sana? İnanmayacaksın.
1: Evet abi.
0: Abi sen aradın ya. Mouse'um evet. Dondu biliyor musun? Mouse abi çalışmıyor ya. Şu an.
1: Allah Allah.
0: Sen de... Neyse boş ver. Ben hallederim o işi.
1: Ben hallederim ya.
0: Tamam, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi buradan kapalıyı açığa sesleneceğim.
0: Tamam, hadi bir seslen bakalım o kapalıyı açığa.
1: Öncelikle bugün yakalanan Hacı Murat Bayram'a sesleneceğim. Murat Bayram'a.
0: Geri mi geliyormuş?
1: Kapalıya gitti abi ya.
0: Yapacak bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, başka?
1: Aynen, şu an Beyüklü'dür. Beyüklü'den duyan varsa sesleniverim. Selam söyleyeyim Hacı Murat Bey'e. Ondan sonra C16 koğuşunda yatan Celal Koççu, Kenan Sükesici, C15 koğuşunda yatmakta olan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hasan Ahmet, Sinan Kovucu, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Hamdi Samet Yeraldoğlu, C18 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Kızıltaş, Suat Bulum, Serkan Karatay, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Keksoy, Hakan Mimaroğlu, E1 koğuşunda yatmakta olan Şener Baştan, Emin Şahan, Özden Kotmaz, Halo, 60 Dayı. C10 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere. Aydın kapalı yatmakta olan Namı Dayar, Sansar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün. Vedat abi, babamın selamı var abi. Talha abi de burada. Talha abim de sana selam var.
0: Evet.
1: Nazlı ile açığa geçelim abi.
0: Geç bakalım.
1: Burak Akıntaş, İbrahim Kuvcu, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Deli Aydın, Vedat Çimşek, Ogun Sandıraz, Ali Berk Küçük, Rahmi Kayalar, Hayrettin Kocaman, Mergut Güney, Neşat Özcan, Kütlü Kılıç, Ümit Kaba, Yunus Kahyaoğlu, Namı Değer Totti, Mustafa Alan, Muçi, Sinan Kaya, Mutlu Meke.
0: Evet.
1: Uçak Mehmet. Abi bu kadar, istek parçama geçiyor.
0: Hadi onu da söyle.
1: Abi Fikret Delikanlı'dan.
0: Fikret Delikanlı, evet.
1: Lele Zozan.
0: Zozan.
1: Ha, Lele Zozan. Bu tamam. İstek parçam abi. C16 koğuşunda yatan Celal Koççu'yu tazmaya gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi. Allah'a emanet.
0: Görüşürüz.

0: Evet, birliktelimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nazil açıktan İbrahim Kuvcu. Ne haber, nasılsın, iyisin?
0: İyiyim vallahi İbrahim, sen nasılsın?
1: Vallahi iyiyim abi ya, işten yeni geldim, bir arayayım dedim ya.
0: Hadi bir konuşalım o zaman. Nereden işten geldin?
1: Abi, Zeytin'den yeni geldim ya. Zeytin topluyorduk, biliyor musun?
0: Nasıl
1: Zeytin? Ne abi, çalıştım.
0: Zeytinler iyi mi?
1: İyi geçiyor ya. İyi abi ya.
0: İyi zeytin çıkar diyorsun yani.
1: Maşallah var zeytinlerin abi.
0: Siz topluyorsanız zaten iyidir ya.
1: Hem topluyoruz hem de işliyoruz abi.
0: Tamam. Kimlere sesleneceğim peki?
1: Nazilli cezaevinde yatmakta olan Beyaltı Koğuşu'nda Sinan Kırcı abime sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi inşallah beni duyundur. Sinan abi inşallah iyisindir ve de sağlıklısındır. Bizi soracak olursan aynı işte bildiğin gibi işle güçle uğraşıyoruz işte. Sen hiç kimseye kafa takma, kendine iyi bak. İnşallah bakalım 13. yarı pakette bir şeyler var diyorlar. İnşallah hepimiz Allah'ın izniyle dışarıya çıkacağız. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Evet.
1: Kendine iyi bak. Abi evet. Bu isteyeceğim parça Sinan Kıvcı abimden Aydın cezaevinde kapağında yatmakta olan özeline gelsin.
0: Tamam.
1: Sadece ikisine gelsin abi. Uygar Doğanay ateş ediyor.
0: Uygar Doğanay ateş ediyor.
1: Aynen abi. Bu özellikle Sinan Kıvcı abimden Aydın cezaevindeki özeline gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Aynen abi, bu kadar. Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de Allah'a emanet.
1: Hadi gecen güzel olsun abi.

0: Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Bu arada bir yandan da WhatsApp'tan sürekli soru soruyorlar. Abi biz hani soruya cevap verme durumum yok. Vermeyince de insanlar böyle yanlış anlıyor. Ama inanın bakın, telefonla bir yandan uğraşıyoruz. Ya işleri zaten yapamıyoruz. Bir yandan da size her sorunuza cevap verirsem ben işin içinden çıkamam. Bakalım şöyle hemen hatta kim var. Alo.
1: Abi selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Nazil Açık'tan Turgut Cansert.
0: Evet Turgut.
1: Burada Nazil Açık'ta beraber yattığım Ahmet Sevinçer abime bir şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Et bakalım hadi.
1: Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm.
0: Gökhan Doğanay Paşa Gönlüm.
1: Evet abi, kolay gelsin, iyi akşamlar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olun, kolay gelsin.
0: Eyvallah. Yanımı arayacağım. Evet devam ediyoruz.

0: Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Nasılsın, iyi misin abi?
0: Şükür vallahi, koşturuyor. Sen nasılsın?
1: İyi abi, biz de bildiğin gibi. Ne yapalım? Yatmaya devam.
0: Allah iyilik versin ben... ya.
1: Amin abi, amin cümlenize. Ben Nazilli Açık'tan arıyorum abi, Ömer Bayrak.
0: Evet Ömer.
1: Buradan abi beraber yatmakta olduğum Ahmet Selim Çelebi'ne bir şarkı armağan ettim abi.
0: Hadi et bakalım, mikrofon sende.
1: Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım Artık.
0: Bir dakika. Sinan Kartal.
1: Kafama Takmayı Bıraktım Artık.
0: Kafama Takmayı Bıraktım Artık.
1: Aynen öyle abi.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Tamamdır abi. Bu kadar abi.
0: Abi ne kadar kısa sürüyor bu. Abi ne kadar kısa sürüyor bu istekler ya. Şöyle gelip de bir 50 isim sayan yok ya. Bu arada Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Hızlı İmam Rüstem Süzer. Az da olsa gönül alıyor yani.

0: Devam. Sen nasılsın?
1: Allah kolaylık versin.
0: Abi cümlemize.
1: Dolduk taştık. Devamlı sevklerden gelen dostlar ve arkadaşlar var.
0: Maşallah maşallah. Yer kalmadı diyorsun yani.
1: Vallahi yer kalmadı gene. Doldu taştı.
0: Hayırlısı.
1: O yüzden sıraya girdim. Hadi dedim ben arkadaşlarımı bir sesleneyim erkenden.
0: Tamam. Mikrofonu bıraktım
1: mikrofonu.
0: Ben. Verdim ben mikrofonu.
1: Tamamdır. Öncelikle radyonun başında bizi dinlemekte olan, daha doğrusu beni dinlemekte olan Dilan Bulut'a, kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan dayım Yıldırım Kipe, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çıtağ'a, Enes Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Aslan kardeşlerim Yunus ve Kerim Gültekin'e, Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş abime, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Bu arada Apo dayımın da bunlara çok çok selamları var. Haberi olsun arkadaşlarım. Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker ve Mert Kırbaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, değerli kardeşim, değerli dostum Azat Kula. Bu arada Azat Kula, diğer kardeşimin ve Yavuz kardeşimin de çok çok selamları var. Üstümde kalmasın. Barış ve Savaş Kaya'ya, Çin'e L tipinde kapalıda yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim, değerli yeğenim, Aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan Aslan abim İlhan Deniz'e, Aslan dayım Abdülaziz Demir'e, Aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, Aslan kardeşim Ahmet Kula, Aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, değerli kardeşim, değerli berberimiz Servet Akdağ'a, abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, değerli kardeşim abi Cengiz'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, evladım Ercu'ya, kardeşim Bayram Tekin'e, Kadir Taş'a, kardeşim Enes Şişman'a, kardeşim Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan'a, Doğukan Yegin'e, değerli kardeşim Aslan kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Ali'le, Mevlana, Aslan kardeşim Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğdu'ya, Berbat Nazmi, lakaplı Nazmi Uysal'a, Aslan kardeşim benim, yeğenim, Hacı Kaya'ya, Adem Dinç'e, Selçuklu'nun Bozos'una, Kefen Bayro'ya. Bayro beni dinliyorsan 1-3'e geç, orada geleceğiz, kefenin ölçüsünü alacağız, haberin olsun. Mehdi Aydoğdu'ya, Ali Rıza Alimoğlu'na, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, bu arada bu hafta tahliye olacak, inşallah bir daha gelmez. Kardeşim Tolga Gayın'a, psikologumuz Mertcan Ozan'a, kardeşim Eren Ünal'a, Aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, bu arada izine çıktı bugün, inşallah izine güzel geçer. Nasip olur, gönül ister ki gelmesin ama gelecek mecbur. Arnavut Emre'ye, Serkan Akrancı'ya, Ömer Yalı'ya, sol yanım hızlıyım ama, kardeşim Selim Temel'e, Aslan yeğenim Utku'ya, Hüseyin Kökten dayıma, Erdoğan Rime, Nam Değer Tweety'ye, Yusuf Coşun'a, O Bir Marka Fabrikadan Halka İviş Tek'e, Hayrettin Kuru'ya, Çin'e de yatmakta olan Aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, Erdo Başkan'a, Menduh Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toy'a, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yürü'ye, Ali Patağ'a, ormanda çalışan kardeşim Haşim Erkul'a, Aslan dayım Fesi Aydın'a, Park Bahçede çalışan değerli amcam, bir tanecik amcam, ayrıca Fırat Gülüş dayıma, kuzenim Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına, bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerimiz, bu arada kardeşlerimize benle Yavuz kardeşimden sesleniyorum, bilgisi olsun. Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed.

0: Tugay ve Ferhat Tüme, Çağlar Başkan'a. Kayahan Karabulut, Bay Başkan, mektubunu daha yeni aldım kardeşim. Selamın üstünde kalmasın. Buradan Nazilli'ye de çok çok selam söylüyorum. Karşılığını vereceğim ama bizim kurumumuz sağ olsun pul üretmiyor. Pul üretmediği için de mektup yazamıyoruz. Haberiniz olsun. Buradan Nazilli D15 koğuşu da bizi dinliyormuş. Hepsine selam ederim. Ödemiş'ten Mustafa Aslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe, Tempra Mehmet'e de Yavuz kardeşimle benden selam ederim. Sözlerime son vermeden önce, herkes kendini iyi biliyor, herkes kendine yakışanı yapar. Ben Ulaş Tekeş. Şarkım hiçbir zaman değişmeyecek. Bak sen de yorulmuşsun.
1: Bak sen de yorulmuşsun. Tamamdır.
0: Aynen öyle.
1: Bu kadar mı?
0: Seni seviyorum kral. Allah'a emanet.
1: Sen
0: gecen
1: de.
0: Güzel olsun.
1: Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada vallahi Masum çalışmadığı için bir çareler üretmeye çalışıyorum şu an ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Kolay gelsin, iyi günler abicim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben açık cezaevinden arıyorum. Kapalıdaki arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, hadi gönderelim.
1: Onur Karacan ben abi. Tamam. Kardeşim öncelikle Necdet Tereli açıkta. Onur Diri'de. Ondan sonra D10'da bulunan Tarkan Üstü kardeşime, Burak Çağlar'a, Kadir Onur'a, Rıdvan Emur'a, Hikmet Emul'a, Ali Gündoğdu'na, Cemal Durmuş, Süleyman Deştiman, Hakan Kaya, Halil Şensöz, Agit Sanır'a, İbrahim Halil Gezici'ye, Emrah Kalbitaş'a, Sedat Saçan'a, Akif Kaplan Batmanlı kardeşime, Müslüm Tok'a, Mehmet Yumuğa, Mehmet Bücek'e, Necati Göl'e, Ferdi Can Poğat'a, Umut Bebe, Bilgin Kartal, Cahit Çakır, Emirkan Çakır, Furkan Kaya kardeşime,
0: evet,
1: Onur Yıldırım'a, Savaş Kaya'ya ve Cesur Munduz'a. Şu şarkıya baksana en alttaki Cesur Munduz'a. Cesur Munduz'un karşısında bize bak burada. Abi gazapizim.
0: Evet.
1: Kendime kastım abi şarkımız.
0: Kendime kastım.
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi en son Necdet Eren'in yeğeni Emircan Üşük'te çok selam var abi.
0: Eyvallah. O zaman kendinize iyi bakın.
1: Sen de abim. Allah'a emanet. Sağ olasın. Gelsin. Hayırlı günler.
0: Eyvallah. Vallahi bir Masum çalışmaması ne kadar kötü bir şey ya. Neyse, devam edelim. Şarkı arasında ben bir çare bakacağım. Bakalım hemen şöyle hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm değerli abi.
0: Aleyküm selam.
2: Gecen hayırlı olsun.
0: Allah razı olsun senin de.
2: Sağ ol abi. Abi ben Nazilli Açık Cezaevinde yatmakta olan.
0: Hadi söyle.
2: Karam Onur.
0: Heh, söyledin. Paketler evet. Çoğalıyor.
2: Evet çoğalıyor.
0: Kimlere sesleneceksin?
2: Abi Aydın Kapalı yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci. Dayım Zeki Akbulut. Orhan Tirit dayım. Ahmet Ballı kardeşim. Müslüm Karaduman abim. Ferdi Doğan kardeşim. Süleyman Doğan dayım. Sait Doğan dayım. Cemal Angül kardeşim. Can Gül abim. Cem Hoş. Seyfettin Göl dayı. Necati Göl abim. Bilginer Gölen işlem. Akrep Serdar abim. Gökhan Endek abim. Ramuz İbrahim dayı. Taner Doğan abim. Ali Tereli kayınçom. Mişko. Fethi Karaduman. Saffet Can. Aydın Toprak abim. Hüseyin Babadağ. Ertuğrul Yılmaz abim. Derman Babadağ, Savaş Varlı, İsmet İrdem, Tolga Gürbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karaman Güvenç, Mustafa Yıldırım, abi Nazilli Açık'ta yatmakta olan değerli abim Onur Deniz,
0: evet,
2: Osman Menekşe abim, Ozan Küçük abim, Yılmaz İştar abim, Volkan Kaya, Veli Tıraş, Süleyman Akan,
0: evet,
2: Sertan Şah, Ali Berk Küçük, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Ademli'de, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, Akın Sakıcı, İbrahim Duran,
0: evet,
2: Kudret Elçik, Turhan Salkımtaş, Necat Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelge, Uçaklı Mahmut Ali Hamur, Sinan Kaya, Abid, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan değerli kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Gıdık, Cihan Dinar, Berat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı.
0: Evet.
2: Abi istek parçamda Aydın Kapalı'da, evet, yatmakta olan değerli kardeşim Fethi Karaduman'a gelsin. Şarkıda Tahir Uşar'dan Bu Ayrılığı Benden isteme.
0: Bu Ayrılığı Benden isteme.
2: Evet.
0: Tamamdır.
2: Aydın'da yatmakta olan kardeşim Fethi Karaduman'a gelsin.
0: Tamam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de Allah'a
0: emanet. Eyvallah. Evet, 19.54 Türkiye ve Stüdyo saatleri ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Şöyle bir bakalım bakalım bakalım hattımıza kim gelecek? Alo.
3: Alo. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Nazilli Açık Cezaevini arıyorum ben de. O gün Sandras.
0: O gün. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
3: Buradan abi kimlere sesleneceğim? Abilerime sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen, mikrofonu Ahmet... bıraktım ben.
3: Tamam abi. Değerli abim Ahmet Sevinçer. Değerli abim Sinan Kaya. Karamuro. Onur. Sonra Mehmet Ali Mermerci, bir arkadaşım var ona. Murat Çetinkaya. Turan Salkımdaş. Ondan sonra Ferhat Akyüz. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ben de evet dedim abi. Sayacak herhalde o gün.
3: Yok abi bu kadar.
0: Neyse.
3: Bir de abi bir isteğim de var.
0: Hadi söyle.
3: Kapalıda yatmakta olan Neslihan Sandıraz. Nazilli Eğitim Cezaevinde yatmakta olan Neslihan Sandıraz için.
0: Evet.
3: Abi parçam da Ahmet Kaya'dan Kum Gibi.
0: Bir dakika, hemen bir saniye. Ahmet Kaya Kum Gibi.
3: Kum Gibi abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet abi. Buradan bütün kader mahkumlarına selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
3: Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sağ ol.
4: Sayılmakla geçer mi günler?
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hemen attığımızın ucunda kim var. Sonra şarkı arasına gideceğim. Şarkı arasına gideceğim çünkü Masum çalışmıyor. Çok zorlanıyorum. Bakalım hatta kim var. Alo.
5: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Hızlı bir imam geldi ama alkış yapamıyorum. Mouse'da pil bitmiş. Hareketlerim şey oldu böyle bugün. Yavaşladı.
5: Nasılsın abicim?
0: İyiyim vallahi, şükür ya. Sen nasılsın?
5: Vallahi ben de çok iyiyim.
0: İyi misin?
5: Aynen. Allah rahatımız olmasın.
0: Allah iyilik versin o zaman.
5: Amin. Abicim ben Kapalı'da, Açık'ta, Çin'de, Park Bahçeli, Orman'da bulunan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen, mikrofonu bıraktım ben.
5: Öncelikle Kapalı'da bulunan değerli abim Erkan Güneş, Emrah Bartan, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, değerli dostum İlker Kırbaş, Savaş Taşçı, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavat, Salih Oğuzhan Kavat, Sansar Selim, Azat Kul, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Aslan kardeşim Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Aslan abim Uğur Durmuş, amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan, Şino'ya, Orhan Kılıca, Aslan abim Ziya Ateş'e,
0: evet,
5: İsmail Uğur Uzman'a, Fecri Kılıca, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rüme, Taner Yalı'ya, Önder Rüme, Sofi'ye, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca'ya, Burhan Özger'e, Emrullah Oğuz'a, Twingo Emo'ya, bir daha Müjdat Çetin'e diyelim.
0: Bu kadarcık mı?
5: Park Bahçede bulunan değerli kardeşim Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat'a, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüç Dayım'a, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel'e, Şahan Gence ve özellikle amcama gelsin. Bir de Pirke'ye gelsin. Volkan Kaya'ya.
0: Evet.
5: Nazil'de yatan aslan dayım Murat Şengüler'e gelsin. Efendime söyleyeyim, Aydın Açık'ta bulunan aslan dayım Abdülaziz Demir, aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, Ahmet Kul, değerli dostum, can yoldaşım, ortağım Diğer Kaya'ya, İzmirli Baytan Sele, Bayram Tekin'e, Kote'ye, Eren Ünal, Şahin Demir, Deniz abime, Sinan Alçiçek, Çallı lakabıyla bilinen Avni Cengiz'e, Murtake'ye, Metin Kırbaş'a, Ercan E'ye, Hüseyin Kökten dayıma, Çiko'ya, Baran Yağcı'ya, Aşkın Yavuz, Aytekin Topbaş, Servet Akdağ, Utku'ya, Kadir Taş'a, Ozan Emre Çağlı, Motor Ali'ye, Hakan Yıldız, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Yasin Arıkan, İbrahim Gümüş'e, Çiçekçi Çeto'ya, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, Tako'ya, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Kamber Akın'a, Berbat Nazmi'ye, Pokemon Halil'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz'a, yani namı değer Çitto'ya, Oğuzhan Varhan, Mevlana, bir de Kefen Bayram'a.
0: Evet.
5: Efendime söyleyeyim, Çin'e kapalıda bulunan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Erhan'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan Amcaoğlum Yiğitcan Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şene, Mert Efe Toya, Memduh Biçki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, namı değer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yürük, Mehmet Ali Patak, Seyit Çimşek, Taner Yalı, Caner Rim, Doğan Uçar'a, Ömer Yalı kardeşimizin çok çok selam var.
0: Evet.
5: Üzerimde kalmasın.
0: Ama şeyi unuttun, Önder Rim'i unuttun.
5: Önder Rim söyledim.
0: Onu söylemedin. Şeyi söyle, diğerini söyledin.
5: Onu unutmuş olabilirim peki.
0: Tamam. Şarkı var mı?
5: İmam bari burada yalan söyleme. Radyoda kaydı geri sarılmasın diye korktum. Abicim, şarkım Bayram Şenpınar ve Kibariye'den Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var?
0: Bir dakika, Bayram Şenpınar Beni Ağlatmaya
5: Kim Hakkı Var? Kibariye ile yapmış oldukları bir düet.
0: Tamam, bu kadar mı?
5: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet.
5: Görüşürüz, hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah.
5: Allah'a emanet, hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah. Evet, şimdi bir şarkı arası vereceğim dedim çünkü valla Masum'da sıkıntı var, o yüzden onu yapmam lazım acil, yoksa ortalık birbirine girecek. Hemen şöyle bir şarkı arası, şarkı sonrası yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Arıza Show. Arıza Show.
1: Ve devam ediyoruz, devam ediyoruz. Vallahi var ya, sonunda oldu, oldu. Yoksa sistem vallahi birbirine girecekti. Neyse, evet, geldik, yine buradayız. Şarkı sonrası canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 20.11 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yapmanız gereken WhatsApp'tan sadece bizlere yazmak. WhatsApp iletişim hattımız ise, hemen sizlere tekrardan hatırlatayım, 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz.

0: Evet, bakalım hemen attığımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor bakalım. Alo.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar. Ben Erdoğan Başkan.
0: Evet Erdoğan Başkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun vallahi ya.
1: Boş İnşallah her zaman iyi olursun.
0: İnşallah cümlemize.
1: Abi buradan Çin eline tipi açı cezaevinde bulunan Feyyaz dayım sana, Feyyaz balıkçı dayıma burada çocuğu selamlarımı iletiyorum. Geçen hafta ona ben bir anlık boğuştuğumda onu ismini söyleyemedim.
0: Evet.
1: Bir de C6'da Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde C6'da bulunan Okan Baykız kardeşim. Orada kardeşliğini unutmadım seni. Seni seviyorum Okan'ım. Allah'a emanetsin. Bir de orada Okan kızıyla Prada çocuğu selamlarımı söylüyorum. Caner'ime selamım var. Allah'a emanet olsun. Bütün dostlara, herkese selam olsun. Bir de Feyyaz dayımın çocuk ellerinden öperim. Feyyaz dayıma buradan da bir iki cümle bir şey söyleyeceğim. Dayı hiç merak etme. Elbet bir gün sana dışarı çıkarsın. Sana kim yanlış yapmışsa o yanlışı bedenini muhakkak ödeyecekler. Buna emin ol yani. Benim gözüm karadır. Benim gözüm bir şey görmez. Seni seviyorum. Allah'a emanetsin Feyyaz dayım. Öpüyorum ellerinden. Abi iyi yayınlar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Şimdi hani dostlarım var. Şimdi hepsini tek tek sayacağım ama uzun sürer.
0: Sen sayacaksan hani, say, sıkıntı yok.
1: Şimdi Hakan Eroğlu var, çocukluk arkadaşım.
0: Evet.
1: Bugüne kadar hiç beni kırmamış. Hiç beni üzmemiş. Her zaman onun benim yanımda bir yeri farklıdır. Hakan Eroğlu ile Feriz Soncu. Evet. Özellikle Sayın Müdürüm Burhan Çelik. Onu çok severim. Yani dostlara olarak elimizden bir şey gelmedi onlara ama onlar da bizi biliyor. Bizim nasıl insanlar olduğumuzu da biliyor. Buradan özellikle Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, onlara hepsine selam söylüyorum. Ayhan Yalı, ondan sonra Taner Yalı, Caner Rime, Salih Ot. Salih Ot, seviyorsun, bunu unutma. Öpüyorum seni. Caner Baba, Allah'a emanetsin. Murat Yalı'ya çok çok selamımı söylüyorum. Caner Önder Rime çok çok selamlarımı söylüyorum. Muharrem Tuna abime de çok çok selamlarım var. Ve en son diyeceğim, Feyyaz dayıma çok çok selam söylüyorum.
0: Evet. Bu kadar mı?
1: O her zaman benim kalbimdedir. Benim en kral dayımdır o benim.
0: Tamamdır.
1: Allah'a emanetsin abi. Benden bu kadar.
0: Tamam. Var mı başka bir şey?
1: Bir parça şarkı istiyorum.
0: Alalım
1: Aynısı
0: onu.
1: Aynısı gibi Uygar Doğanay'dan. Ben Ahmet Kaya'dan Feyyaz Balıkçı'ya bir tane parça istiyorum.
0: Ahmet Kaya'dan bir tane parça. Hangi parça?
1: Vallahi abi şimdi hangi parçasını söyleyeyim ben. Varsa bir parça çaldın yani. Şimdi aklımda değil, biliyor musun? Ben giderim buralardan. Giden gider kalan kalır parçası. Hmm.
0: Öyle deyince aklıma gelin, ben bilmem ki.
1: Ama tam olarak şarkılarını şey yapamadım, biliyor musun abi?
0: Tamam, ben bir tane gönderirim Ahmet Kaya'dan.
1: Özellikle bu şarkı Feyyaz Balıkçı'ya gitsin.
0: Tamamdır, ona gönderelim. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Allah'a emanetsin.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağ olasın.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Bakalım hemen attığımızın ucunda kim var? Kim var bir bakalım. Alo.
2: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
2: Selamünaleyküm. Meleğenler İslam abim.
0: Allah razı olsun.
2: Abim, ben Dalaman Açıca'da infaz kurumundan arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet Çağlar. Kimlere sesleniyor? İyi valla, şükür. Şükür valla, uğraşıyor. Sen nasılsın?
2: Şükür abi, senin burada mahalle çocuğum var, sana çok selamım var, selamını söylememi isterim.
0: Kim o?
2: Rıdvan Kandemir var burada, Sökeli.
0: Evet.
2: Sana çok selam var abi, haberin olsun.
0: Aleyküm selam, sen de ona selam söyle.
2: Aleyküm selam abim. Abim müsaaden varsa eşimize, dostumuza, abimize, kardeşimize selam gönderecek.
0: Mikrofon sende.
2: Eyvallah abim. Abim öncelikle Aydın Kapalı'da yatan Aslan abim, Bülent Bakırcı, Cem Oğuş, Can Oğuş, Yılmaz Arslan, Emrah Demir, Ümit Ergün, Onur Çatalbaş, Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı, Mehmet Tütüncüoğlu, Ayaz Taş, Ali Rıza Gülen, Mutlu Yılmaz, Gökmen Günal, İsa Ağaç kardeşim Adanalı, Anıl Alakuş kardeşim Adanalı, Murat Bozyiğit, Muzaffer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Bodrumlu Mehmet Erden, Can Sağ, Hakan Sızıkaya, Zafer Karaduman, Muhammed Duman, Bülent Taşlı, Aydın Açık'ta yatmakta olan İzmirli Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Aslan kardeşim Tübet Şen, o da yarın tahliye oluyor Allah'ın izniyle. Kardeşim viskileri hazırla. Sökeli Mustafa Emci, Yermencik'ten Bilgin Ergöl, Necati Göl, Eren Kopal, İncilovalı Barış Ergön, Aydınlı Ömer Çelik, Erkan Özcan, Muhammed Gürbüzer kardeşime, Alper Zeldi, Yılmaz Kaynak, Burak Can, Doğan Ateş, Doğukan Genç, Selam Akrancı, Diyar Kaya, Yavuz Yaman, Bayram Cantekin, Ahmet Ballı, Erkan Aydoğdulu, Emre Aydoğdulu, B1-3'te kalan Kadir abime, Çine Kapalı'da yatmakta olan Fuat Uludağ, Murat Öz, Ali Çetin, Kerim Ballı, Rakip Özkan, Çine Açık'ta yatmakta olan değerli abilerim Fuat Kızıkaya, Aykut Elekçi, Erol İsen, Turan Yılmaz, Nazilli Açık'ta yatan Cihan Dinar, Nazilli Açık'ta yatmakta olan Aslan amcam Aydın Dinar, Salaman Açık'ta yatmakta olan Aydın Köken, Barış Azadi, Akın Kılıç, Ahmet Armandal, Okan Uğur Özen, Yaşar Yapıcı, Mehmet Yönaka, Volkan Kaykusuz, Sökel'in değerli ve hızlı abileri, Rıtman Kandemir, Barış Ayılacı, Gökhan Arabacıoğlu, Aydınlı Serdar Öcal ve Ilıcan'ın değerli sevgi saygı hak eden namı değer Büdü abimiz, Hakkı Tarakçı abime, hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Abi istek parçamı söyleyeyim müsaaden varsa.
0: Evet buyur.
2: İstek parçam Eyüp Han insan bitmiş abi.
0: Bir dakika yazalım onu. Eyüp Han insan bitmiş.
2: Aynen abi.
0: Tamam bu kadar mı?
2: Abim bir de yarın bir de Semih Çatalbaş izne tutacak. Semih abim beni duyuyorsan abi. Abi yarın İzmir'e gitme beni bekle. Bir de Tübetçen kardeşim beni duyuyorsan yarın Allah'ın izniyle geliyorum. Hazırla kardeşim. Anladın sen. Hadi anlatalım. Hayırlı akşamlar.
0: Hadi sen de Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım şöyle hemen. Kim var, kim var hattımızın ucunda? Alo.
1: Alo. İyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Ben de ayın 25'inde kafadaydım da yeni çıktım. 25'inde şimdi ancak bağlanabilirim
0: size. Aha. 25'inde mi?
1: Ha, geçen ay 25'te geldim. Oo. Biraz kalabalık, aynı açıkta alıyorum ben de.
0: He.
1: İsmim Uysal Kurtulan.
0: Evet.
1: Ha, bir isteğim olacaktı ya.
0: Tamam, hadi olsun bakalım. Kimlere sesleneceğiz?
1: Eyvallah. Kapalı yatan amca tutarım. Ali Kurtulan, İrfan Kurtulan, Sefa Kurtulan, yeğenim Ferdi İşten, Adil Eksen, Gülsan Eksen, Poyraz Gülfidan, Özgür Karayiğit, Tayfun Karayiğit, Almancı Mehmet, Barış Kaynak, şimdi Levent Bozyiğit, Fatih Bozyiğit, Davut Bozyiğit, Hasan Bozyiğit, Süleyman Bozyiğit, kayınçım Akın Kurtoğlu, şey, 11 koğuşuna gelsin, Kerim Keçekuşu, Güngör Yeldi, Sezal Yeldi, Uğuz Korkmaz, D13 koğuşuna gelsin, bir de ayrıca D15 koğuşuna gelsin. Evet. Şarkımın ismi biraz heyecanlı oluyor, burası dediğin gibi farklı yani. Burada birkaç tane, şimdi aşağıdakini de söylüyorum kardeşim.
0: Bir şey olmadı.
1: Amcaoğlum Mustafa Kurtoğlu, amcaoğlum.
0: Evet.
1: Teyzeoğlum Şeref Karataş, Mestan Azıbelli, Yeter Bozcu, Ali Gecekuşu, Aydın Yeldi, Ersin Gümen, Behçet Halat, Mustafa Halat, İbrahim Gülfidan, Cafer Çamdeviren, Cengiz Baharlı, Barış Kurtulan, Yalçın Aşan, Selam Akrancı.
0: Evet.
1: Erkan Aydınoğlu, Kosovalı Erkan Aydınoğlu.
0: Evet.
1: Hüseyin Şeliman, bir de amcaoğlu Özgür Kurtulan, bir de ayrıyeten bir esnaf daha. Yani şimdi istek parçama geçmek istiyorum.
0: Hadi geç bakalım.
1: Tayyip Şardan. Hasret sana. Yaşlandım.
0: Ne?
1: Hasretim sana yaşlandım. Hayır Uçar.
0: Tamam, hasretim sana.
1: Sana yaşlandım.
0: Tamam, hasretim sana.
1: Hasretim sana yaşlandım.
0: Tamam.
1: Tamam, bana iyi oldu, bitti ama bağlandık var ya.
0: Senin tamam. Aranızda iyi oldu. Bu kadar mı?
1: Tamam, bu kadar. Başka tamam. Bir şey yok.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Eyvallah, iyi akşamlar. Görüşürüz, iyi akşamlar.

0: Evet, devam edelim, devam edelim. Bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Türkiye ve Söz Saatleri 20.22 ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
1: İyiyim valla çocuklarım, ne olsun.
0: Allah iyilik versin.
1: Amin amin, cümlemizi alacağım. Abi ben Dalaman Açık'tan Burak Koldaş.
0: Evet Burak.
1: Abi kapat.
0: Sesin kesildi.
1: Abi geliyor mu sesin? Heh,
0: şimdi geliyor.
1: Ha, şansıma bozuk telefon denk geldi biliyor musun?
0: Aha, o zaman fazla hareket etme, ha. Direkt hemen şey yap.
1: Ha, öyle yapacağım. Abi Kapalı'da bulunan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, değerli abim Abdurrahman Koldaş, Emrah Koldaş, amcaoğullarım Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, değerli abilerim Gökhan Uslu, Barış Çelebi, Muratcan Günüç, Mehmet Oruç, Yakup Demir, Fırat Yılmaz, Eray Berker, Celal Taş, Celal Özcan, Metin Yona, Ferdi İçten, Yusuf Balan, Yakup Balan, Serkan Aydemir kardeşlerime selam olsun. Serhat Ertaş.
0: Evet.
1: Onur Şeker. Bunların hepsine çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
1: Bir daha bir istek parça isteyebilir miyim sana zaman?
0: Tabii, hadi iste bakalım.
1: Abi Halit Bilginç.
0: Evet.
1: Biz Yıkılmayız.
0: Onu çalamıyoruz abi. Başka şarkı iste. Alo.
1: Abi o zaman Gökhan Doğanay Düşme.
0: Gökhan Doğanay Düşme. Tamamdır. Aynen. Bu kadar mı?
1: Ya bu kadar, bu kadar aldım.
0: O zaman
1: ederim.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Ben de abim. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada bakın, normal numaradan aramayın dedikçe arıyorsunuz. Arıyorsunuz. Aramayın abi. Önce bize WhatsApp'tan yazmak zorundasın. Yazdıktan sonra zaten orada sana bir bilgi notu geliyor. Bilgi notundan sonra bize ne yapıyorsun? Ulaşıyorsun ya WhatsApp'tan, yani yapacağımız başka bir şey yok. Neyse, devam edelim. Evet, bakalım şöyle hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm. Yaşar Başkan, ben Erkan Aydoğlu. Evet. Namı Kosovalı, nasılsınız?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: İyidir başkan, ne varım işte. Bir aram dedik, bir istek istemedik. Dostlarımıza, işlerimize böyle bir selam gönderelim dedik.
0: Oh oh. Hadi gönderelim evet. O zaman.
2: Şimdi size olduğum parça en başta olmak üzere bu parça özellikle onay desin. İbrahim Gülfidan, Mehçet Halat, Yalçın Aşan, Mustafa Halat, Mestan adı belli, Ersin Halat,
0: evet.
2: İsmi Murat Afacan, Kadir Halat, ondan sonra Ersin Halat, Ali Rıza Halat, Mustafa abimize gelsin, Mustafa Halat'a gelsin, Tuncer Taçkın'a gelsin, Barış Ergün'e gelsin ve bizim Maltacı'nın kralı Bilal Çarpçı'ya gelsin ve Nezami yeni üyesi Yalçın Aşan Devdolu'ma gelsin.
0: Evet.
2: Ve de işte bizim bütün tanıyan dostlarımız, eşlerimize gelsin. İsteyecek olduğum parça Neşet Ertaş'tan, Allah sevmedi kulu yaratır mı?
0: Allah de, sevmedi.
2: Allah sevmedi kulu yaratır mı?
0: Evet.
2: Bir de bir Çelebi Karataş'a gelsin. İşte bütün bizim koca günlere, bütün nazilere gelsin, bütün incirlere gelsin. Başkan, senden bir ricam var. Bir arkadaşımız var. Bilmiyorum, o istek istemeyecek sizden.
0: Yok.
2: Onun babası yatıyormuş. Ona burada bir ses
0: yok,
2: duymak istiyormuş.
0: Maalesef. Da. Maalesef.
2: Tamam başkanım.
0: Tamam.
2: Tamam. İşiniz rast gelsin. Selamet.
0: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Bir de kafada kalan cügülü var bizim amcaoğlu. Ona burada çökecek. Selamlar olsun. Onu çok özledim. Onu tez zamanı burada bekliyorum. Kendine iyi baksın. Kimseyle kavga dövüş etmesin. İnşallah Allah nasip olursa çıkacak olan yasada inşallah burada değil de onunla dışarı denk geleceğiz. Kendine burada çok çok iyi baksın ve de onun yanında tanıdığım bir arkadaşlarımız, akrabalarımız varsa onlara burada çok çok selamlar olsun. Ve de Nazlı'da yatan bütün akrabalarıma burada selamlar olsun. Bir de Emrah Dalkır'a, ona da burada çok çok selamlar olsun. Bozdanlı akrabalarıma selamlar olsun. Tire'deki akrabalarıma selam olsun. Kocabaş'taki akrabalarıma selam olsun. Bütün İncir'deki akrabalarıma, dostlarıma, eşlerime işte bütün sevdiklerime burada çok çok selamlar olsun.
0: Aleyküm selam diyelim o zaman.
2: Bak, bir de Mustafa Halat da burada onun yeğeninden. Mustafa Halat'ın çok çok selamları var. Kendine iyi baksın diyor. Canını sıkmasın diyor. Bir de Esin Halat'ı burada çok çok selamları gönderiyor. Kendine iyi baksınlar. Ben de onlar beni belki tanır. Babam namı, hani Yiğit namı da alır. Babam namı da Deli Mehmet, onun oğluyum. Buradan hepsine çok çok selamlar olsun. Hepsi kendine çok çok iyiler olsun. Başkan bu kadar. Kendinize bakın.
0: Tamamdır. Bitti mi?
2: Selametle görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Kendinize iyi bak.
2: Siz de görüşürüz.
0: Bu arada hani yanlış anlamayın. Telefonu ikinci kişiyi almamamın sebebi kimsenin hakkına girmemek. Çünkü öyle oldu mu uzuyor. O veriyor, o veriyor, o veriyor. Öyle uzuyor. O yüzden abi nasibimiz varsa hani nasibimizde varsa canlı yayına bağlanmak. Zaten aradığında hemen hatta geliyorsun. Neyse devam edelim hemen. Ben de bir yandan üzülüyorum içimden de ama diyorum ya kimsenin hakkına girmememiz lazım. Bakalım hatta kim var. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, ne haber abi, nasılsın?
0: İyiyim valla şükür ya, sen nasılsın?
3: Şükür valla, ben de 8'den beri bağlanmaya çalışıyorum.
0: Trafik yoğun. Maşallah. Belli. Yoğunluğumuz var, evet doğru valla.
3: Allah öyle oluyor, doğrudur.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Ben de 8'den beri işte. Arkadaşlarım sesleneceğim abi.
0: Hadi bıraktım mikrofonu sana.
3: Sağ ol. Aydın Eski Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Salih Otağlı'na, Mustafa Kurtulan Ecemi'ne, kardeşlerine, Çelebi Karataş'a, Sansar Vedat Düzgün'e, Fuat Düzgün'e ve sağlıklara gelsin. Nazilli Eski Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergön'e, dayım Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvcı kardeşime, Onur Dalkılan kardeşime, Onur Geyi'ye, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mukadder Kırbaç'a, Mahmut Gülfidan'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger'e, Uğur Durmuş'a, Serkan Su'ya, Ahmet Eken'e, Rıdvan Sıcakgüz'e, Melik Kartal'a, Saik Küçü'ye, Faik Küçü'ye, Halil İbo Ota, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mertcan Balcı'ya, Batuhan Altındiş'e, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Onur Arsa'a, Selim Apa'a, Suat Fulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Deniz E'ye, Nazif Fethi'ye, Emrah Duru'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabarda'a, Utci Hüseyin Avni Demirkol'a, Yakup Yürüklü'ye, Emin Başboğa'ya, Ahmet Efe Yalvaç'a, Bayram Yalvaç'a, Seydi Çevikel'e, Ramazan Akgün'e, Turan Seven'e, Mustafa Güler'e, İbrahim Güler'e, Efecan Kınalı'ya, Mehmet Yüre'ye, Mustafa Ayyıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya, Berkan Altın'a, Serkan Meke'ye, Ali Erdemci'ye, Ramazan Solmaz'a ve tanıdıklara gelsin. Şaşal Metin Yıldız abinin yeğeni Ramazan Solmaz'a ve arkadaşlarına çok çok selam var. Ve İsmail Erdemci kardeşimin Serkan Meke'ye, Berkan Altın'a, Turan Seven'e, Evin Başboğa'ya, Hakan Özpekin'e, Ali Erdemci'ye, Güven Arı'ya, Turgutcan Gündoğdu'ya, Ahmet Demir'e, Ramazan Solmaz'a ve tanıdıklara selamı var.
0: Evet.
3: Nazilli açık cezaevinde yatmakta olan arkadaşlarım, kardeşlerim Kuzet Elçi'ye, İbrahim Kıvcı'ya, Necat Elci'ye, Mehmet Elci'ye, Şafak Aksoy'a, Ali Berk Küçü'ye, Mehmet Öğ'ye, Hakan Öğ'ye, Erdal Güler'e, Ferhat Akgüz'e, Hayrettin Kocaman'a, Tuğran Salkımtaş'a, Yusuf Çeli'ye, Sinan Öze, Ahmet Tuğyan'a, tanıdılara gelsin. Yine açık cezaevinde yatmakta olan kadim dostu Çaki Cafer Çamdemir'e ve oradaki arkadaşlarına ve tanıdıklara gelsin. Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim dediğim kader birliği yaptığımız Serhat Günbey'e, İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız'a, Ekrem Kocaman'a, Yunus Çapra'a, Emrah Çapra'a, Yunus Ali Bilgiç'e, Onur Çabanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Murat Ağa'ya, Turuncu Burhan Ulaş'a, Tekirdağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvence, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Aliço Bahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a,
0: evet,
3: Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Yunus Gök'e, Emre Akkan'a, Hasan Özveren'e, Deniz Lili, Mustafa Deveci, Semih Denizli, Lalo Ömür Akla, Yiğit Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karamanlı Bahadırhan Kılınç'a, Vallı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezerler'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim.
0: Evet.
3: İnşallah bizler tez zamanda dışarı çıkmaya nasip eylesin. Herkese selam olsun ve son parçamı söylüyorum abi.
0: Evet, alalım.
3: Özgür Kaplan'dan Sensiz Belayım.
0: Özgür Kaplan Sensiz Belayım. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Aynen abi. Bu kadar abi.
0: O zaman anlayamayız.
3: Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz. Sen de.
3: Kolay gelsin.
0: Eyvallah.
3: Hadi kolay.
0: Kim anlar ki ne kadar... Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hemen hattımızda kim var? Bakalım şöyle hatta. Alo.
4: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
4: Abi hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun.
4: Abi ben kapalı yine sesimi duyurmak istiyorum da.
0: Hadi duyur bakalım.
4: Abi orada yatmakta olan amcam Mustafa Alatlar başımızda olmak üzere reisimiz.
0: Evet.
4: Abim var Ersin Alat. Onlara bir istekte bulunacağım.
0: Tamam, bulun bakalım.
4: Abi Gökhan Gerçek'ten Canım Canım diye bir şarkı var, onu istiyorum.
0: Gökhan Gerçek Canım Canım.
4: Evet abi.
0: Tamamdır.
4: Kardeşim olan Kadirhan Alat, Bekçe Dalat, abim olmak üzere Bekçe Dalat, bütün Kocagür'deki gençlere gelsin, Kabal'da yatan bütün arkadaşlarıma gelsin, açık cezaevinde bulunan bütün arkadaşlarıma gelsin.
0: Evet.
4: Bu kadar. Seven sayan herkese gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Abi bir kişi daha var, selam gönderecek.
0: Tamam, onu da gönder. Hayır, ikinci kişiyi telefona vermiyorsun.
4: Yok abi, o konuşmayacak.
0: Ha, tamam, hızlıca söyle o zaman.
4: Ferdi Yavaşıl. Yavaşım.
5: Zafer Karaduman.
4: Emrah Varan.
5: Namık Küçük.
4: Eraslan Üzer.
5: Abo Üzer. Çok
4: selamı var abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet abi, bu kadar.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
4: Tamam abi. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın. Dönecek. Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 20.34. Bir şarkı arası vereceğim. Şöyle bir şarkı seçeyim ben. Güzel bir şarkı göndereyim.

0: Geceliğimiz devam ediyor ve Türkiye Vesio saatlerimiz 20.40 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Abi selam aleyküm, ben Dalaman'dan Serhat Ertaş.
0: Serhat hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin abi?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun vallahi, biraz koşturmaca içerisindeyiz, sürünüyoruz.
1: Abi kolay gelsin. Allah ayağına taş değdirmesin abi.
0: Cümlemizin. Kimlere
1: abi,
0: sesleneceğiz?
1: Abi ben kapalıda yatmakta olan kardeşime seslenmek istiyorum. Bir adam varsa eğer.
0: Buyur, mikrofon senin.
1: Abi kapalıda C16 Nazilli tipinde C16 koşunda yatmakta olan kardeşim, çok değerli kardeşim Celal Koç işte abi. Çok yalan söylüyorum. Kardeşim mektubun geldi, elime ulaştı. Ben de aynı şekilde sana mektubunu yazdım kardeşim. İçine de fotoğrafını da koydum kardeşim. Sana gelecek en kısa zamanda, haberin olsun. Sen canını sıkma kardeşim. Az kaldı, yatsa çıkacak. Anladın mı? Sabret, birazdan sabret kardeşim. Bir de yanımda kardeşim Burak Koldaş var ve onun değerli ailesine gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra abime sayayım C7'de yatmakta olan Mehmet Yüre. Ondan sonra Suzi dayı. Ondan sonra abime söyleyeyim abi ve Metin Yona, değil mi? Aynen abi o. Abi istek parçam abi.
0: Evet.
1: Bir de Serkan Hoca'ya gelsin abi. Gürkan Uslu. Abi istek parçam. Evet. Efo benim yaşım yok.
0: Efo benim yaşım yok.
1: Evet, bu parça özellikle kardeşim Burak Koldaş'a ve çok sevdiğim kardeşim dostum Celal Koç'ta gelsin. Celal baba az kaldı, sabret tamam.
0: Eyvallah, bu kadar
1: abi,
0: mı?
1: Abi bu kadar abi benim. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ olasın abim benim.
2: Sayılmakla geçer.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.42 Türkiye Vesio saati. 21'e kadar canlı bağlantılar, sonrasında canlı bağlantılar bitiyor. Ve bakalım hemen hatta kim var. Alo.
3: Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben yine Dalaman Açık'ını arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı da, burada bir değerli bir abilerimiz var. Onların isimlerini söylemeyi unuttum abi.
0: Hadi hemen hızlıca söyle.
3: Hemen söyleyeyim abi. Dalaman Açık'ta yatan abilerim. Barış Azadi, Serdar Hocal, Emir Erdoğan, Ömer Çelik, Serkan Hocal, Başkan Doğan Çaya selam olsun. Sıradaki bütün parçalar onlara gelsin abi. Onlara armağan olsun abi.

Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.43. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ben hala bu mouse'un sorununu çözemedim ya. Vallahi var ya.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Alo.
0: Evet. Kiminle görüşüyor?
1: Alo, kolay gelsin.
0: Allah
1: kolay
0: razı gelsin. Olsun. Sağ olasın.
1: Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. TİGEM bölümünden Onur Apaydın.
0: Evet Onur.
1: Nasılsınız?
0: İyiyiz vallahi. Sen nasılsın?
1: İyiyim şükür, bizler de çalışıyoruz. Dinliyoruz da 2-3 haftadır bağlanamadık. Telefonumuz arıza vardı bizim, yeni yapıldı o yüzden.
0: Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Bir daha bozulmaması dileğiyle.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Şimdi burada TİGEM'de çalıştığım arkadaşlarım var. Yeni katılan arkadaşımız var. Kayserili Aslan Çetin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Ahmet Tülücü kardeşimiz var. Mustafa Hayri Tanrıverdi kardeşim var. Erkan Aksakal kardeşimiz var.
0: Evet.
1: Antalya Gazi Paçalı Uğur Güler kardeşim var, bir tane kardeşimiz burada.
0: Evet.
1: Cam parçası. Ona selam olsun. Bir de Aydın Çin'de Özgür Saraç kardeşim var. Ona gelsin.
0: Evet.
1: Kapalı Aydın Kapalı Cezaevinde işçi koğuşunda bulunan Mehmet Akboğa var. Ahmet Demir var. İsmail Yalçınkaya, İbrahim Açe, Ali Doğan Ayım var. Doğan Can Doğan var. Batu Doğan.
0: Evet.
1: Göksal Çakır var. Bacanak Necat Sudaş var. Kerim Kara kardeşimiz var bir de. Onun yanında Yakup Can Tosun varmış. Çok selam olsun onlara.
0: Aleyküm selam.
1: Bir de Dalaman Restoran, Taç Restoran'ta çalışan arkadaşlarıma gelsin.
0: Tamam.
1: TİGEM'de görev yapan başkanımız var burada. Ona da selamlar olsun. Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Kendinize iyi bakın. Sıradaki şarkı gelsin. Şarkı seçmek istemiyorum.
0: Tamam. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Siz de Allah'a emanet olsun.
0: Görüşürüz.
1: Kolay gelsin.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen attığımızın ucunda kim var? Türkiye Vesio saatleri 20.49. Bakalım. Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nazilli Açık Gezi Evi'nden ben Turan Sarkıntaş abi.
0: Evet Turan. Hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
0: İyiyim vallahi şükür. Bir tane mouse yere düşmüş herhalde de. İkide bir mouse. Bilgisayarı bir türlü kontrol edemiyorum. Bozmuşlar.
1: Allah'ım.
0: İhale bana patladı herhalde.
1: Abi biz de dedik neden bu kadar geç açıyor abim dedik ya.
0: Ben çözemedim. Sabahtan beri mesajlara bakacağım. Bakamıyorum bile ya. Hareket edemiyorum. Rastgele şarkılar çalıyor. Hiç fark etmiyorsunuz mu arkada?
1: Fark ettik abi. Yedik abi beni. Sen iyi ol da geriç olur gider abi.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Senden kimlere abi sesleneceğiz?
1: Abi vallahi burada kapalı yatan kardeşlerim, abilerim. C13 koğuşunda yatan Adem Keskin, Boran, başka Barış Toy, Sinan Toy.
0: Evet.
1: Ondan C1'de yatan Burak Uğraş kardeşim, Emrah Deniz kardeşim, ondan Mehdi Karataş, yetimlerin babası Kadir Yetim, ondan Ferhat Demir, Serkan Demir.
0: Evet.
1: Aydın'da yatan canım abim Vedat Düzgün, kardeşim Fuat Düzgün, ondan başka Nazilli Açık'ta yatan altın çocuğa gelsin abi. O gün Sandras altın çocuk, Sinan Üst, Talha Düzgün, ondan başka
0: evet
1: İsmail Değirmenci, Şafak Aksoy, ondan Erdal Güler Kakomu'da gelsin, ondan başka vallahi ismini sayamadım, tüm dostlarımıza gelsin be abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Tamam. Var mı gelecek bir
1: abi,
0: şey?
1: Abi bir şarkımı da söyleyeyim mi?
0: Söyle hadi bakalım.
1: Hazar Yıldız'dan Bilsen abi.
0: Bir dakika yazalım onu. Hazar aynen, Yıldız Bilsen.
1: Aynen abi, Bilsen şarkısı abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Abi bir not da bırakayım mı abi?
0: Bırak hadi bakalım. Hadi bırak bakalım.
1: Alır bir söz abi be.
0: Hiç fark etmez abi, bırak.
1: Tamam abim benim. İnsanoğlu nankördür, bilemezsin kalbini. Kime güzellik yaptıysan ondan kolla kendini.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abim benim. Seviyoruz seni abi. Çok teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Allah'a emanet abim benim.
0: Görüşürüz. Eyvallah. Evet 20.52 Türkiye Vesio saatleri, son kişiler bitiyor canlı bağlantı. Haberiniz olsun ve bakalım hemen atta kim geldi. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, ben Aydın Çin'e Retip Açıklı'nın Foskon'unu arıyorum. Adım Deniz.
0: Evet.
2: Abi öncelikle abilerime seslenmek istiyorum. Aslan abim, Botan Vural, değerli abilerim Nihat Güneş, Atakan Tersitemir'e listemdeki en güzel şarkıları gelsin abi.
0: Eyvallah.
2: 3 günlük dünyanın ikinci günündeyiz. İlk gün heyecanı, son günün korkusu var.
0: Bu kadar mı?
2: Biz geliyoruz. Abi istek parçamda heyecandan hokkabazlar.
0: Heyecan çalamıyoruz maalesef. Başka bir şey iste.
2: O zaman abi... Aç kapıyı gardiyanı çağırsan çok sevinirim.
0: Aç kapıyı gardiyan olarak yazdım.
2: Evet abi, hayırlı akşamlar abi.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet. Gelme mezarıma git geri. Gelme mezarıma git geri geri diyor. Değil mi? Bazı insanlara böyle diyoruz. Bakalım. Hattımıza kim geliyor? Hızlı hızlı bağlantılar yapıyoruz çünkü canlı bağlantılarımızın süresi doluyor. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Abi selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Gezerim, arıyorum abi.
0: Evet.
3: Onur Çandıraz abi ben.
0: Evet Onur. Sen aramış mıydın ya?
3: Aradım tabii abi.
0: Bugün aradın değil mi sen?
3: Ya aradım abi.
0: İkinciyi niye aradın?
3: Abi.
0: İsim mi unuttun?
3: Abim vardı. Aynen abi.
0: Hadi son o isimleri say.
3: Nazilli Açık Gezerim'de yapmakta olan Serkan Su. Kardeşim. Sonra Murat Topçu.
0: Evet.
3: Erdar Güler abim.
0: Evet.
3: Sinan Öz. Turan Salkımdaş. Talha Düzgün. İbrahim Kılıcım. Göksel Akyüz. Bayram Öz. Engin Akyüz. Osman Akyüz. İbrahim Kılıcı. Ferhat Akyüz. Abi bu kadar.
0: Tamam o zaman.
3: Buradan abi bir not bırakmak istiyorum.
0: Hadi bırak notu da.
3: Serkan Su kardeşime. Kahpe, her yerde kahpedir abi.
0: Evet.
3: Müziğimiz de...
0: Müzik almıyorum. Bir günde iki şarkı isteyemiyoruz.
3: Tamam abi.
0: Tamam.
3: Olsun abi. Serkan Su kardeşime. Allah'a emanet, kendine iyi baksın.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak. Abi bir günde arayan ikinciyi aramasın. Çünkü bak şimdi saat doldu, ben canlı yayınlar bitecek. Yani o yüzden hemen hızlıca unutulan isimleri sayın, hemen geçelim. Çünkü şarkı, ikinci kez şarkı almıyoruz aynı kişiden. Bakalım hatta kim var? Alo.
4: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyorum?
4: Abi Nazilli Açık Ceza abi, Kudret Elçik.
0: Evet Kudret.
4: Ne haber, nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
4: Nasıl olurum abi ya işte.
0: Yatıyoruz kalkıyoruz. En iyisi abi.
4: Aynen abi. Abi Nazilli Açık, Nazilli Kapalı Cezaevine seslenmek istiyorum.
0: Hadi
4: abi,
0: seslen bakalım.
4: Devir koşunda yatmakta olan Süleyman Elçik amcam. Ne haber amca, nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni soracak olursam ben de iyiyim. Kendinize iyi bakın. Ondan sonra Devir koşunda yatmakta olan Muko, namı değer Muko Başkan.
0: Evet.
4: Davut Bozyiğit, ondan sonra Mehmet Elçik, ondan sonra abi D4 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Ergün, ondan sonra Tanju Ünal, Umut Aydın, ondan sonra C7 koğuşunda yatmakta olan
0: evet
4: Mehmet Yüre, ondan sonra Tuzi Dayı, onlara da gelsin abi, ondan sonra abi B6 koğuşunda yatmakta olan hala oğlum Sinan Kırcı'ya da gelsin abi.
0: Evet.
4: Ondan sonra oğlu Ergin abimize de gelsin. Ondan sonra abi Açık Cezaevinde yatmakta olan kardeşim İbrahim Kırcı'ya da gelsin.
0: Evet.
4: Ondan sonra Mehmet Elçi'ye gelsin. Ondan sonra Sinan Öz'e gelsin.
0: Evet.
4: Göksel Akgöz'e de gelsin abi. Ondan sonra abi Gökhan abiye gelsin, Erdal Güler'e gelsin.
0: Evet.
4: Erdal Güler'e gelsin, Turan Salkıntaş'a gelsin. Abi Aydın Çin'e de yatmakta olan Çakı dayımıza da gelsin.
0: Evet.
4: Adı Cafer'de, Cafer tam da veren namı Çakı dayımız. Dalaman Açık'ta yatan Süleyman Çin'e de gelsin. Namı diğer kamyon. Ondan
0: evet,
4: sonra Fethiye Eşen'de yatmakta olan hal oğlum İsmet Kılcı'ya da gelsin abi. Ondan sonra abi diyeceklerim bu kadar. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. İstek şarkımı söyleyeyim mi abi?
0: Hadi söyle bakalım.
4: Aycan Öner Sebepsiz Boş Yere abi.
0: Aycan Öner Sebepsiz Boş Yere.
4: Boş Yere.
0: Tamam, bu
4: abi,
0: kadar mı?
4: Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet. Evet, Türkiye ve Söz saatimiz 20.56. Bir kişiyi şu an alıyorum, sonrasında bir kişi daha alacağım, başka yok. Bilginiz olsun, başka yok. Ona göre kimin nasibi ise bu, bundan sonra bu alıyorum şimdi. Bir canlı yayın, bundan sonra tek kişi kaldı. Evet, bakalım hatta kim var? Alo.
5: Alo.
0: Evet.
5: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
5: Ben Erdal Güler abi, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
5: Valla çok şükür, uzun zamandır belli bağlanmıyorum, bir bağlanayım dedim.
0: Evet, ne ben dedim herhalde başka yere gitmişindir diye düşündüm ben gene.
5: Yok yok, buralardayız artık bir sene boyunca bizi bir yere gönderemezdi.
0: Aa, ben nereden
5: buraya
0: bileyim?
5: Buraya tapulandık yani.
0: Hani ben de dedim sen geziyorsun ya Burdur filan, dedim herhalde gene burayı sevmedi gitti.
5: Ya biz gezmeye gitmiyoruz da onlar bizi gezdiriyorlar.
0: Hayır, siz gezmeye gidiyorsunuz, öyle düşün. Şey düşün.
5: Öyle oldu vallahi. bir nevi öyle oldu, doğru.
0: Eyvallah. Kimlere İyi sesleneceksin? Misin? İyiyim vallahi ben, sen nasılsın?
5: Vallahi biz deyiz. Biraz canımız sıkılıyor buralarda. Yaptığımız bir şey, günler geçmiyor. Günleri sanki durdurmuşlar gibi oldu.
0: Evet.
5: Vallahi biz yaptığımız bir şey yok. Aynı hep aynı. İyisiniz değil mi? Bir sorun.
0: Şükür vallahi. İyiyiz, iyiyiz.
5: Vallahi ben kime sesleneceğim? B1'e sesleneceğim abi. Akrabalar var, dostlar var, arkadaşlar var. Bu şarkım onlara gelsin. Bir de çocuklarıma gelsin. Rüyayna'ya buraya gelsin.
0: Evet.
5: Bir de bir arkadaşım vardı, Gökhan Batmaz.
0: Evet.
5: Bu şarkım ona gelsin. Gökhan, bir seslenebilir miyim kendisine?
0: Seslen, mikrofon sende zaten.
5: Gökhan kardeşim, ne oldu? Hani telefona gelecektin, telefona gelmiyorsun. 10'la 10.30 arası dedin, gelmedin. Ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Bir babama, babamı bir ara da bir haber ver bakayım, bir sorunun, bir sıkıntın yok mu? Senin sesin duyuyoruz ama bağlanamıyoruz birbirimize. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Kendine iyi bak, tamam mı? Bu şarkım sana da gelsin. Serdar Baycan'dan isteyecektim abi.
0: Evet.
5: Düşen hep yerde mi kalır?
0: Bir dakika, şöyle yazalım bir. Serdar Baycan.
5: Düşen hep yerde mi kalır?
0: Hep yerde mi kalır? Tamamdır, bu kadar mı?
5: Sana da gelsin bu şarkı.
0: Allah razı olsun.
5: Güzel bir şarkı, dinlersin abi.
0: Eyvallah.
5: Tamam,
0: o zaman gelsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
5: İyi geceler, geceniz güzel olsun.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet. Evet, son kişiyi de alalım. Evet, son kişiyi alalım canlıya. Hemen bakalım.

Bu arada WhatsApp'tan bize yazan değerli dinleyicilerim. Bakın sıra bana ne zaman gelecek, ne zaman okunacak, ne zaman çalacak, ne zaman dediğiniz takdirde sıranın en sonuna gidiyorsunuz. Bunu her seferinde söylüyorum, her yayında söylüyorum. Bize mesaj yazdığınızda bekliyorsunuz. Hiçbir paniğe gerek yok. Zaten saate göre gidiyoruz. Yani dinleyicilerim zaten bakın şöyle söyleyeyim. Mesela bugün bakalım şöyle bir bakalım. Hani bakın 16.52'de dinleyicim mesaj atmış. Sırayı zaten ilk sırayı almış. Biz mesaj gelen saate göre sıra yapıyoruz. Yani kimseyi öne alıp arkaya alalım, onu şöyle yapalım, biz buna sevmiyoruz etmiyoruz demiyoruz. Bakın kim olursa olsun, babam dahi olsa, burada sıralama var. Kimsenin ne hakkına girerim ne de hak yerim. Yani bizde öyle şey yok. Sıranız geldiğinde size bir şarkı öncesi haber veririm. Sonrasında mesajınız zaten okunur, çalar, siz de duyarsınız. Duymadım diye bir şey yok. Her şey kayıt altında burada. Biz Allah'a çok şükür. Hani zaten benim bir kazancım da yok yani bu yaptığım şeylerle alakalı. Hani bunu da bana şey yapmayın yani, döndürmeyin olayı. Benimle hiçbir alakası yok. Ben burada sadece geliyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlerin desteği sadece bu radyo. Sonuçta daha da cihaz çalışıyor. Burada bir şeyler çalışıyor. Sürekli elektrik. Yani oraya gelen elektriği böyle eve gelen elektrik gibi düşünmeyin. Oradaki cihazlar RF cihazlarıdır. RF cihazlar da zaten yüksek wattlı güçler ürettiği için yani şu an oraya gelen elektrik parası bile aylık 20 bin lira. En basit onu düşünün. Ya bunu sadece Aydın olarak söylüyorum. Bunun Muğla'sı var, işte Kuşadası var. Her yerde cihaz çalışıyor. Hepsine elektrik geldiğini düşünün. Yani benlik bir şey yok. Kimsenin ben ne hakkına girerim ne de böyle şey yaparım. Yani neyse sıramızda başlayacağız. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılar bitti. Sırayla mesajları okuyacağız.

Evet, bu arada ilk gelen mesajımızla hemen başlayalım. Bismillah diyelim. 21.02 yaptık. Şöyle bir bakalım.

Evet, hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Devam edelim ve bakalım hemen istek neymiş. Evet, ne demişler? İyi yayınlar, ben Tommy. Aydın Çin'e kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan sevgili eşim Hayrettin Çiçek'e selamlar. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısını eşime, arkadaşları İstanbullu Tolga'ya, Hüseyin'e, Tosi'ye, Serdar'a, Recep'e, Efrahim'e, Çıksa yazmışlar, Yakuba, Sarı'ya ve ismini sayamadığım bütün arkadaşlarıma, arkadaşlarına armağan ediyorum demişler. Özellikle ama özellikle ben Tommy demişler. Aydın Çin'e kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan sevgili eşim Hayrettin Çiçek'e selamlar. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm demiş. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısını eşime ve arkadaşları İstanbullu Tolga'ya, Hüseyin'e, Tosi'ye, Serdar'a, Recep'e, Efrahim'e, Çikse'ye, Yakuba, Sarı'ya ve ismini sayamadığım bütün arkadaşlarına armağan ediyorum demişler. Gönderelim. Özellikle Çin'e kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan sevgili eşim Hayrettin Çiçek'e demişler. Biz de hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.10 oldu ve devam edelim sıradaki mesajla. Hemen sıradaki mesajımıza bir bakalım. Evet, dediğim gibi sırası gelene zaten yazıyoruz. Hani sıra size geldiğinde 4 dakika önceden bakın mesela sıradaki mesaj sahibine kaç dakika önce yaz. Sıra sizde diye 21.05'te yazmışım. 5 dakika geçmiş mesela şarkı gelmiş. Evet, şimdi mesajını okuyoruz dinleyicimizin. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Çin'e açık cesaretimde yatan Bervan Doğanel. Namı değer Baba Bedo. Yine Çin'e kapalı D6 koğuşunda bulunan babam İlban Doğanel ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Yine Çin'e kapalı cezaevi C2 koğuşunda kater birliği yaptığım dostlarım. Denizli Tuncay Turgut, Ekrem Bulkar, namı değer Eko dayı, Alican Özdemir, Burak Kaçar, Ali Hikmet Tekin, Ali Koç, Ahmet Yılmaz, Süleyman Yaşar, Adem Bilen, Oğuzhan Çağlardere, Yılmaz Demir, namı değer Tek demişler, Batuhan Ceylan demişler. Hepsine çok çok selam olsun. Kendine yaslanan dik yürür diyorum, tüm Mersin mahkumlarına armağan ediyorum bu parçayı demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Bervan Doğanel, namı değer Baba Bedo, Çin'e kapalı D6 koğuşunda bulunan babam İlban Doğanel ve koğuş arkadaşlarına demişler. Özellikle Çin'e kapalı cezaevi C2 koğuşunda kader birliği yaptığım dostlarım Denizli Tuncay Turgut, Ekrem Bulkar, namı değer Eko dayı, Alican Özdemir, Burak Kaçar, Ali Hikmet Tekin, Ali Koç, Ahmet Yılmaz, Süleyman Yaşar, Adem Bilen, Oğuzhan Çağlardere, Yılmaz Demir, namı değer Tek, Batuhan Ceylan demişler. Hepsine çok çok selam olsun. Kendine yaslanan dik yürür diyorum, tüm Mersin mahkumlarına armağan ediyorum bu parçayı demişler. Biz de ne yapalım, hemen o güzel parçayı gönderelim. Haydi bakalım, arkasından sıradaki mesajla devam.

0: Evet, evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.17 yaptık Türkiye ve Söz saatlerini ve sırada bir canlı bağlantımız var ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: Hayırlı akşamlar, ben Ayşe Demir.
0: Evet Ayşe Hanım. Biraz görüştük sizinle WhatsApp üstünden ama ben dedim ki kendi sesinizle eşinize bir seslenin.
1: Merhaba Muratcığım, ben Ayşe. Sena ve arkadaşlarına Çin'e bir dolu LED tipi kapalı cezaevine ışıkları söndürün. Bu şarkıyı hepinize armağan ediyorum. İnşallah hepiniz en kısa zamanda inşallah hepiniz çıkarsınız. Çok seviyorum seni Murat.
0: Bu kadar mı? Heyecan yapmayın. Başka söylemek istediğiniz varsa, çocuğunuz varsa ona verin, o seslensin.
1: Hayır, sadece çok özledim. Oğlu burada, oğluna veriyorum.
0: Tamam, oğluna verelim.
2: Baba seni seviyorum. İnşallah birbirimize kavuşur.
0: Var mı başka söylemek istediğin bir şey?
2: Götüm oraya.
0: Başka kim var? Verin konuşsun, verin konuşsun.
1: Ay, annesi babası var da.
2: Tamam. Ben de yengesiyim, çok seviyorum Murat abiyi.
0: Evet, varsa başka hemen aileden alalım.
1: Annesi babası şu an geliyor.
0: Tamam.
1: Yo, merhaba.
0: O radyonun sesini ama kısalım, oraya geri dönüş oluyor.
1: Tamam.
0: Geldi mi annemiz?
1: Geldi mi dede?
0: Dedenin yanına da götürebiliriz telefonu, sıkıntı yok.
1: Sesin, tamam geldiler.
0: Sesini duyuralım da eşiniz biraz orada gülsün.
1: Aynen vallahi çok canı sıkılmış.
0: Sıkılmasın, sıkılmasın.
1: Nimet'in gerazidası Murat. Konuş Murat, seni dinliyor.
2: Murat seni çok seviyorum. İnşallah çıkarsın orada.
0: Ama annem ağlamayacağız. Ağlamak yok.
1: Tamam, ağlamak.
0: Sen hep mi gül ki o da orada gülsün.
1: Konuş hadi, söyle ne söyleyeceksen söyle. Hadi ne diyeceksen dile, Murat seni dinliyor. Amca razı verirken konuş Murat, babam seni dinliyor.
3: Murat seni çok seviyoruz oğlum. Elimize geleni yapıyoruz babam. Öpüyorum seni.
1: Tamam bu kadar. Şimdi ışıkları söndürün. Şarkı Murat ve Murat'ın arkadaşlarına armağan ediyoruz.
0: Tamam, Murat ve Murat'ın arkadaşlarına geliyor. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Rabbim
2: çok seviyorum.
1: Onu çok seviyorum. Elbet bir gün.
0: Teşekkür ettik. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı akşamlar. Bu arada ben böyle arada canlı bağlantıyı alıyorum ama lütfen ama lütfen dimdik ayakta duralım. Hani böyle üzülmeye, ağlamaya gerek yok. Hele ki annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız asla ağlamasın, hep yüzleri gülsün. Herkesin başına gelebilir böyle şeyler. O yüzden hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bu hayatta sizi sevenler her zaman olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz orada olsanız da aileleriniz sizi böyle iyi olduğunuzu bildiğiniz sürece onlar dışarıda mutlu olur. Siz dışarıdakiler mutlu olduğunuz sürece onlar da içeride mutlu olur. Siz o yüzden lütfen ama lütfen ağlamayın. Ben dediğim gibi programı kimseyi ağlatmak için yapmıyorum. Birazcık tebessüm olsun, birazcık hep birlikte gülelim, eğlenelim. Birazcık hasret giderilsin diye yapıyorum. O yüzden şöyle hemen istedikleri parçayı gönderelim. Murat ve Murat'ın arkadaşlarına özellikle gelsin bu güzel parça. Sonrasında mesajla devam edeceğiz.

0: Teklerimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sırada yine bir canlı yayınımız var ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldin Emirhan.
1: Selamun aleyküm İslam abi. Hayırlılar olsun.
0: Allah razı olsun. Gene kayıplardaydın.
1: Kayıplardaydım. Vallahi yine geri döndük sana ya.
0: Vallahi bilmiyorum. Bir kayboluyorsun, bir geliyorsun. Bir yemek bile abi, göndermiyorsun özet... yani. Yazıyorsun bunları.
1: Özletmek lazım abi.
0: Beni de ama bana da yapıyorsun aynısını.
1: Abi ayıp ediyorsun sen. Ne zaman aldın da yapalım sana?
0: Vallahi bilmiyorum. Yemek bile gelmedi bana.
1: Aa bak İslam abi. Yaptıklarımızı canlarında yapmadık diye gösteriyorum bak abi.
0: Vallahi bilmiyorum artık. Dinlemediğim bir, dinlemediğim bir gün her şeyi anlatacağım buradan. Hadi bakalım. Abi, seslen kimlere sesleneceksin?
1: Öncelikle kapalıdan başlayayım abi.
0: Hadi başla.
1: Ben Emirhan Selen, Daltı Koşun'u atan Aslan abim, namı değer İzmirli Halil Bozkurt, Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin, ondan sonra Semih Bagana, Aslan abim İsmail Akgün, Aslan kardeşim Baran Kılıç Aslan, ondan sonra Ümit Kaya Aslan abim, çok çok selamlarımı iletiyorum buradan abi. Açık cezaevinde yatmakta olan abim Bulaş Tekeş, Abdülaziz Demir Aslan dayım, abim Yavuz Yaman, dayım Erkan Uluşık, Hızlı İmam, Bay Tansel, hepsine selamlarımı iletiyorum abi. Bir daha baştan söyleyeyim abi. Apal'da yatmakta olan namı değer İzmirli abim Halil Bozkurt. Ondan sonra Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin, Semih Bagana. Ondan sonra abim İsmail Akgün, abim Ümit Kaya, kardeşim Baran Kılıç Aslan. Çok çok selamlarımı iletiyorum.
0: Evet.
1: Selamlarım sizin yazdığı olsun. Açıkta yatmakta olan abim Ulaş Tekkeş, dayım Abdülaziz Demir, dayım Erkan Uluşuk, abim Yavuz Zaman, kardeşim Yazlı İmam, kardeşim Baytansel İzmirli. Buradan çok çok selamlarımı iletiyorum abim bana.
0: Evet.
1: Yaşa sizde eniştesinden çok çok selamımı iletiyor.
2: Ben istiyorum Ömer Karakuş.
1: Ömer Karakuş da yanımda. Yaşa size çok çok selamlarımı iletiyor.
2: B12.
1: D12'de yatmakta olan. Bizi tanıyan bütün makamlara buradan selamlarımı iletiyorum. Unuttuklarım, unuttuklarım, bütün dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Kusura bakmasın. Hepinizi seviyorum. Özellikle abim İsmail Akgün, Ümit Kaya, namı değer İzmirli abim Halil Bozkurt, Güney Demir, Göçtü, Ziya Çatalkaya, hepsine selamlarımı iletiyorum abi. Açıktaki Ulaş Tekeş abime, Yavuz Cemal abime, Abdülaziz Demir dayıma, Erkan Uluşuk dayıma, Baytan Selah Hızlıyım ama hepsine çok selamlarımı iletiyorum abi buradan.
0: Evet.
1: Amca Yusuf Tutuş'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Abi Fikir Delikanlı atarım var giderim var. 20 sene yatarım var benim, şarkısını iletmek istiyorum. Abi ben namı değer İzmirli Halil tamam. Bozkurt'a ve bizi tanıyan bütün dostlara armağan olsun. Sizi çok çok seviyorum. Allah'ıma emanet olun. Diyeceklerim bundan ibarettir abi. Teşekkür ederim. İslam abi hayırlı yayınlarınız olsun abi.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Seviyorum sizi abi. Allah'a emanet olun abi. Eyvallah sağlıyorum.
0: Evet hemen istenilen parçayı gönderelim ve sıradaki mesajla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor ve sıradaki mesajlarla devam ediyoruz. Hemen bakalım şöyle ilk gelen mesajımıza. D7 koğuşunun adaletini ve düzenini sağlayan Burhan Tibari'den kardeşim Melih Ege Aktepe, Jilet Ali, Adil Kaplan, değerli büyükleri Kasapacı Mustafa Alıt, Özgür Acar'a armağan ediyorum demişler. Güzel bir şarkı istemişler. D7 koğuşunun adaletini ve düzenini sağlayan Burhan Tibari'den kardeşim Melih Ege Aktepe, Jilet Ali, Adil Kaplan, değerli büyükleri Kasapacı Mustafa Alıt, Özgür Acar'a armağan ediyorum demişler. Geliyor istedikleri parça. Arkasından diğer mesajdayız. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz hızlıca. 21.37 yaptık Türkiye Vesio saatlerini. Benden de bir parça demişler. He, bakalım. Evet, Aydın E tipi kapalı cezaevinde D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibari'ye gelsin demişler. Özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibari'ye tüm güzel parçalar armağan oluyor. Tüm koğuş arkadaşlarına özellikle gelecek güzel bir Zara'dan parça istemişler. Aydın E tipi kapalı cezaevinde D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibari'ye tüm güzel parçalar armağan oluyor. Haydi bakalım, istedikleri parçaya yer verelim.

Birlikteli Müslüm Güzel'le devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim hemen. İyi akşamlar. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevindeki D12 koğuşunda yatan kardeşim Ömer Özer. Biliyorum bazı günler insanın üzerine çok ağır gelir. Bazen zaman geçmek bilmez. Bazen umut azalıyor gibi gelir ama hiçbir zaman umudunu kaybetme. Günlerin de bir sonu vardır. Biz seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Dualarımızdasın ablacığım. Hava Öt'ten deli gibi yüreğime parçası kardeşim Ömer Özer, Celal Önler ve Yahya Şen sese gelsin. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle demişler. Özellikle ama özellikle Ömer Özer'e. Ömer Özer'e Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan kardeşim Ömer Özer'e. Ayrıca Ömer Özer, Celal Önler ve Yahya Şenses'e gelsin. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle demişler. Hemen istenilen parçaya şöyle bir yer verelim bakalım. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

0: Arıza Show. Arıza
1: Show. Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Şöyle bir bakalım. Bu şarkı

Şarkı E tipi kapalı cezaevinde olan canımın bir parçası eşim Celal Önder'e, oğlumdan ve benden gelsin. Belki bugün değil ama elbet bir gün yanımızda olacaksın her şeyim. Canım kanım seni çok seviyoruz. Gelen senden gelsin, sefan da güzel, cefan da. Şarkıda da söylediği gibi bütün derdin kederin ver benim olsun. Çekmezsen bütün kahrını gözüm kör olsun. Ölümüne seviyorum haberin olsun demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle E tipi kapalı cezaevinde olan canımın bir parçası eşim Celal Önler'e, oğlundan ve benden gelsin demiş değerli dinleyicimiz.

Evet, hemen istedikleri parçayı da şöyle gönderelim. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı'da olan Celal Önler'e, eşinden ve değerli oğlundan bu güzel parçamız Armağan oluyor. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

Ve devam ediyoruz hızlı hızlı. 21.54 Türkiye ve Söz saatlerimiz ve sıradaki mesajla devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Serhat Taysi. Aydın Kapalı'da yatan B8 koğuşunda olan aslan kardeşim Baran Kırıç Aslan, Caner Güler, Boran Sürme, Samet Ağaç ve Hüseyin Dana, Metin Yalçın, Namı Değer, Mutfak Tüpü, Umut Altınlar, Namı Değer, Kirpi ve C12 koğuşunda yatan amca oğlum Erhan Taysi, Ferhat Taysi, abim demiş Yüksel Toprak, C16'da olan kardeşim Yakup Balan, Baran Dal, Umut Açıktepe, adını hatırlayamadığım bütün dostlara gelsin. Tez zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle demişler. Tüm güzel parçalar onlara armağan oluyor. Özellikle Serhat Taysi'den, Baran Kılıç Arslan, Caner Güler, Boran Sürme, Samet Ağaç, Hüseyin Dana, Metin Yalçın, Namı Değer Mutfak Tüpü, Umut Altınlar, Namı Değer Kirpi, amca oğlum Erhan Taysi, Ferhat Taysi abim, Yüksel Toprak, Yakup Balan, Baran Dal, Umut Açıktepe, adını hatırlayamadığım bütün dostlara demişler. Tez zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle demişler. Evet, devam ediyoruz mesajlarla. Gözüm üstünde ve sıradaki mesajımıza bakalım hemen. Aydın Çin'e, bir nolu kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan İstanbullu Tolga'ya, ömrüm seni çok seviyorum, İyi ki benim eşimsin, İyi ki varsın aslan babam, seni çok seviyorum, gözlerinden çok öpüyorum, Müslüm Gürses, seni yazdım şarkısı gelsin demişler.

Evet, devam ediyoruz. Özellikle Aydın Çine Birnoğlu cezaevi A16 koğuşunda yatan İstanbullu Tolga'ya. Ömrüm, seni çok seviyorum. İyi ki benim eşimsin. İyi ki varsın. Aslan babam, seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısı gelsin demiş. İstanbullu Tolga denmiş. Hemen ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, hemen bakalım şöyle sıradaki mesajımıza. Öncelikle selamun aleyküm, ben Kenan Su Kesici. Nazilli Eğitimi Kapalı Cezaevinden C16 koğuşundan kader birliği yaptığım Celal Koç Yiğit ve beni tanıyan herkese selam eder ve bu şarkımı armağan ederim demişler. Öncelikle selamun aleyküm, ben Kenan Su Kesici. Nazilli Eğitimi Kapalı Cezaevinde C16 koğuşundan kader birliği yaptım. Celal Koç Yiğit ve beni tanıyan herkese selam eder ve bu şarkıyı armağan ediyorum demişler. Biz de hemen istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz, devam ediyor Türkiye Vesio saatlerimiz. 22.09 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve hemen şimdi sıradaki mesajımızla devam edelim bakalım. Evet, sıradaki mesajımıza şöyle bakalım. Selamlar, ben Çin Ebirnoğlu B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Koğuş'a beraber baktığım abim Kenan Alkan. Kader birliği yaptığım kardeşlerim Ebrah Çorapçı, Ferhat Kayır, Baran Sert ve Hüseyin Kırtay. İstanbul'un aslanları. Bize her yer Paris. Biz yakarsak söndüremezler demiş Ahmet Kaya. Kalan kalır parçasını özellikle Kenan Alkan abime ve tüm B10 koğuşuna, ayrıca tüm İstanbul mahkumlarına armağan olsun. Geri döneceğiz elbet bir gün demişler. Özellikle ama özellikle Çin Ebirnoğlu B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Koğuşa beraber baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım kardeşlerim Ebrah Çorapçı, Ferhat Kayır, Baran Sert ve Hüseyin Kırtay. İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris, biz yakarsak söndüremezler demişler. Özellikle ama özellikle Kenan Alkan abime ve tüm B10 koğuşuna ve tüm İstanbul mahkumlarına armağan olsun. Geri döneceğiz elbet bir gün demişler ve istenilen parçayı hemen gönderelim.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Bakalım sıradaki mesajımıza. Bu arada sırası gelen mesajlara sıra sizde diye belirtiyoruz. Bilginiz olsun.

Evet, devam edelim hemen. D6 koğuşunda yatmakta olan Semih Bagana ve aynı koğuşta bulunduğum Halil Bozkurt, Ziya Çatalkaya, Güney Demir, Poyraz, Muhammed Demirbağ, Davut Şahin, İsmail Sabuncu, Yakup Yüzer, Yusuf Tilki, Özkan Akbulut, D17'de yatmakta olan değerli abim Uğur Ecevit ve dostum Celil Güreç, B10'da yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana, D9'da yatan dostum Ayas Taş, D2'de yatan dostlarım Berzan Deli, Serkan Uslu ve D1'de yatan dostum Muhammed Taş, Nazilli Açık Cezaevinde yatan Ferhat Uyanık abime selam olsun. İstek şarkı demişler. Özgür Kaplan Cam Bedenden Çıkmayınca denmiş. Evet, göndereceğiz o güzel parçayı. Özellikle ama özellikle D6 koğuşunda yatmakta olan Semih Bagana ve aynı koğuşta bulunduğum Halil Bozkurt demiş. Ziya Çatalkaya, Güney Demir, Poyraz, Muhammed Demirbağ, Davut Şahin, İsmail Sabuncu, Yakup Yüzer, Yusuf Tilki, Özkan Akbulut, D17'de yatmakta olan değerli abim Uğur Ecevit ve dostum Celil Güneç, B10'da yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana, D9'da yatan dostum Ayas Taş, D2'de yatan dostlarım Berzan Deli, Serkan Uslu, D1'de yatan dostum Muhammed Taş, Nazilli Açık Cezaevinde yatan Ferhat Uyanık abime selam olsun demişler. Ve istedikleri parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. 22-22 yaptık Türkiye ve Stüdyo Saati'ni. Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Yusuf Kaya. Abilerime seslenmek istiyorum. B10 koğuşunda yatmakta olan aslan abilerim Akif Kaya, Berat Kaya'ya selam olsun. Ben tahliye oldum. İnşallah sizler de bir an önce tahliye olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Can Feda abinin de hepinize selamı var. Ümit Kaya ve Umutcan Yavar'a da selam olsun abilerime. Tüm dostlara Ahmet Kaya'dan geçmiyor şarkısını armağan ediyorum. Hoşça kalın. Özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle hayırlı geceler cümleten demişler. Evet, istedikleri parçayı göndereceğiz. Özellikle Yusuf Kaya. Abilerime seslenmek istiyorum demiş. B10 koğuşunda yatmakta olan aslan abilerim Akif Kaya, Berat Kaya'ya selam olsun demiş. Ben tahliye oldum. İnşallah sizler de bir an önce tahliye olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Can Feda abinin de hepinize selamı var. Ümit Kaya ve Umutcan Yavar'a da selam olsun. Abilerime, tüm dostlara bu güzel parçayı istemişler. Hoşça kalın, özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle demişler ve istenilen parçaya hemen yer veriyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yine bir sürprizim var. Türkiye ve Söz Saatleri 22-28. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: İyi akşamlar. Ben Ceren.
0: Evet Ceren.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ettim. Hoş geldin. Kime sesleneceksin? Bir kendi sesinle böyle içinden geçenleri bir duyur bakalım.
1: Sesleneyim. İyi yayınlar. Aydın Eğitim Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan Güven Arat'a sesleniyorum.
0: Evet.
1: Sabırla ve umutla yolunu gözlüyorum. Seni çok seviyorum. İlkim, sonum, sonsuzum. Allah'a emanetsin, sevdiğim diyorum.
0: Evet.
1: Umarım sesini duyuyordur. Ben iyiyim. O iyi olduğu sürece ben hep iyiyim. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün diyorum. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını ona armağan etmek istiyorum.
0: Tamam, göndereceğiz ona. Başka söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Kendine iyi baksın, dikkat etsin.
0: Evet, buradan biz de IFM ailesi olarak sesleniyoruz Güven'e. Orada dimdik dursun, sağlam dursun, hasta olmasın değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Biz sesimizi duyurduk. O da seni arar inşallah.
1: İnşallah.
0: Tamamdır. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan son söyleyeceğini söyle. Kime geliyordu?
1: Güven Arat'a, Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum. Ceren'inden Güven'ine gelsin.
0: Tamamdır. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Teşekkür ederim. Size.
0: Allah'a emanet. Sağ olun. Evet. Yine bir sürpriz yaptık. Ve istenilen parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 22.36 ve sıradaki mesajla devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan değerlim Gökhan Güzel'e gelsin. Biz sustukça bazıları kendini kazandı sandı. Oysa biz sadece gün sayıyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak, güneş yine doğacak. Az kaldı, seni çok ama çok seven Ecem demişler. Özellikle ama özellikle Ecem'den Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan değerlim Gökhan Güzel'e gelsin demiş. Biz sustukça bazıları kendini kazandı sandı. Oysa biz sadece gün sayıyoruz. Gerçekler ortaya çıkacak, güneş yine doğacak. Az kaldı, seni çok ama çok seven Ecem demişler ve güzel bir parça istemişler, gönderdik. Haydi bakalım.

Evet, gönderdik güzel bir parça daha ve sıradaki mesajla devam edelim hemen. Hayırlı akşamlar abi, Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını açarsanız sevinirim. Onu buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kendine iyi baksın, Allah'a emanet ediyorum. Onu hayırlı akşamlar demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için demişler, güzel bir parça istemişler. Ve bu güzel parçamızın şimdi gelecek kulaklarınıza, özellikle ama özellikle tekrardan hatırlatalım. Muğla Dalaman açık cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal için Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını açarsanız sevinirim. Onu buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kendine iyi baksın, Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar demiş değerli dinleyicimiz ve hemen istediği parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Azat Demir'e, amcaoğlum Oğuz Kanar'a, yine sevdiğim abim Göksel Akgüz'e, kardeşim Umut Gölge'ye selamlarımı iletiyorum. Bir telefon veya mektup kadar uzaklarındayım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun demiş. Ve güzel bir parça istemiş. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün demişler. Evet, parçasını göndereceğiz. Özellikle Kadir Kanar'dan Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abim Azat Demir'e, amcaoğlum Oğuz Kanar'a, gene sevdiğim abim Göksel Akgüz'e, kardeşim Umut Gölge'ye selamlarımı iletiyorum demiş. Bir telefon veya mektup kadar uzaklarındayım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun demiş. Güneşin sözü var, size de doğacak elbet bir gün demişler. Biz de ne yapalım? İstedikleri parçaya yer verelim. Haydi bakalım. Güzel bir parça istemişler. Şöyle hemen. Gönderdik parçayı. Haydi bakalım, dinleyelim, arkasından sıradaki mesajla devam ediyoruz.

Evet, devam ediyoruz. 22.50 Türkiye ve Sio saatlerimiz. Vallahi hızlı hızlı mesajları okumaya çalışıyorum.

Evet, hemen sıradaki mesajda devam edelim. Ne demişler? İnan Demir, Cengiz Demir, Ersin Demir, Hüseyin Çağlayan, Ömer Özdemir, Ferit Özalp, Ferhat Tunç, Onur Artık, Tufan Beyhan, Umut Gölge, Selim Apak. Bu mahkumlar için gelecek şarkılar demiş ama bir tane şarkı çalabiliyoruz. Gökhan Doğanay'dan Mapushane denmiş. Onu özellikle göndereceğiz. İnan Demir, Cengiz Demir, Ersin Demir, Hüseyin Çağlayan, Ömer Özdemir, Ferit Özalp, Ferhat Tunç, Onur Artık, Tufan Beyhan, Umut Gölge, Selim Apak. Bu mahkumlar için gelecek demiş bu şarkı. Özellikle biz de hemen gönderelim bakalım şu şarkıyı. Dinleyelim, arkasından sıradaki mesajla devam edeceğiz.

Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajda. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim canım karım Çaykarama. Bazı mesafeler insanı sevdiğinden uzaklaştırmaz. Aksine kimin kalbinde gerçekten yer ettiğini öğretir. Sen benim en uzun gecemin sabahısın. Bu şarkıda sana, benden sana kalan bir gece olsun demiş Can kardeşimiz. Evet, Nazilli Bayan Kapalı Cezaevinde bulunan canımdan çok sevdiğim canım karım Çaykarama. Bazı mesafeler insanı sevdiğinden uzaklaştırmaz. Aksine kimin kalbinde gerçekten yer ettiğini öğretir. Sen benim en uzun gecemin sabahısın. Bu şarkı da sana, benden sana kalan bir gece olsun demiş ve güzel bir parça istemiş. Gönderelim, arkasından buradayız.

Evet, artık son mesajlardayız. Onları da okuyalım, şöyle bir bakalım, arkasından vedamızı yapacağız. Ben Kuşadası'ndan Emrah Çadırcı. Herkese selam. Cemal ve ortamına selam. Buradan Can Özüm. Can Özüm'e selamlarımı iletiyorum. Canım, bugün mektubun çıktı. Oğlumuza tüm ailemiz geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Dualarımız onunla. Güneş anneme ve ortamına selam. Üzme kendini. Geceniz güzel olsun. Emrah Çadırcı demişler. Emrah Çadırcı, herkese selam. Cemal ve ortamına selam. Buradan Can Özüm'e selamlarımı iletiyorum. Canım, bugün mektubun çıktı. Oğlumuza tüm ailemiz geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Dualarımız onunla. Güneş anneme ve ortamına selamlar. Üzme kendini. Geceniz güzel olsun. Emrah Çadırcı demişler. Evet, devam ediyoruz.

Evet, şöyle bir mesajımız da var. Bir de onu okuyalım. Hayatıma güzellik katan canım kocam Murat'a, Tahir Uçar'dan Sana Hasret şarkısı Yeşil Gözlünden dünyasına gelsin. Yanında olmasam da kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum bir tanem. Hayatımın en anlamlı parçası olan canım kocam. Sen benim sadece eşim değil, bu hayattaki en güvenli limanımsın. Seni çok ama çok özledim yavrum. Sensiz nefes bile alamıyorum. Seni canımdan bile, her şeyden çok seviyorum. Aklın bende kalmasın ömrüm. Karın dağ gibi arkanda. Yokluğunu her gün hissediyorum. Ama umudumu ve sevgimi hiç kaybetmiyorum. Samet Kavak arkadaşına da selam söyle bir tanem. Bugün 5. günün. Gecen güzel olsun, özlenen ve beklenensin, elbet bir gün kurban olduğum demiş değerli bir dinleyicimiz. Özellikle canım kocam Murat'a, Tahir Uçar'dan Sana Hasret şarkısı Yeşil Gözlüsünden dünyasına gelsin demişler. Biz de bu güzel parçayı Murat'a özellikle armağan ediyoruz. Yeşil Gözlüsünden dünyasına geliyor. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

0: Şimdi hani gece olmuş 23. Şimdi dinleyicilere diyorum ki, bakın sıra sizde diyorum. Sıra geldiğinde hani çok yazan bazı dinleyicilerime diyorum ki, mesajınızı size zahmet tekrardan iletin, yanlışlık olmasın diyorum. Hani çok yazanlar var böyle, sürekli bir şeyler soranlar. Tamam diyor, mesajı gönderiyor, eski mesajını gönderiyor. Tamam mı? Eski mesajını gönderiyor. Biz o mesajı okuyoruz. Sonra diyor ki bu mesaj değil ki. Kim attı bunu? Siz attınız. Ben atmadım. Benlik bir şey yok. Bakın tekrar uyarıyorum. Ben bu programı babamın aylığına yapıyorum. 5 kuruş bir şey kazanmıyorum. Ben burada boğazımı patlatıyorum. Ben burada zamanımı öldürüyorum. Ama kalkıp da beni burada yalancılıkla itham eden olursa, abi yapmam bu mesleği. Çok da umurumda. Mesajı atan siz, okutan siz, sonra diyorsunuz ki ben atmadım, bir de siliyor. Abicim, burada her şey kayıt altında. Bakın attığın mesaj, yazdığın her şey kayıt altında. Ben her yayınımda söylüyorum. Burada konuştuğunuz her şeye dikkat edin. Abi bir şey söylersin, 2 dakika sonra hakkında mahkeme açılır. Bakın tekrar söylüyorum. Burası bildiğiniz YouTube değil veya hani böyle internetten bir şey dinlediğiniz bir yer değil. Burası resmi radyo kanalı. Yani devletin bir kurumuna bağlı bir yer. Burada yapılan her türlü yanlış direkt abi suç teşkil ediyor. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Yani burada da illa beni böyle suçlu gösterecek kadar ya böyle dinleyicim var. Abi böyle dinleyici dinlemesin beni. Vallahi kimse dinlemesin. Ya böyle oldukça ben insanları kırmayayım. Hadi böyle olsun, şöyle olsun dedikçe abi herkes üstüme gelmeye başladı. Sayılmakla. Kimseye zorla mesaj attırmıyorum. Kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum ben burada. Ama inanın hani böyle insanlar üstüme geldikçe ben şey oluyorum abi. Gerçekten böyle diyorum ki ya boş ver ya. Ya diyor ki işte atıyorum bak yardımcı ol, param yok diyor. İşte şöyle yapalım diyor. Ya yapıyorum. Yapıyorum ya, kendi cebimden ekliyorum, gene yapıyorum. Niye? Sayı görünüyor çünkü. Sayı var orada. Kendi cebimden çıkarıyorum. Diyorum ki ya eşine, sevdiğine seslensin ya, bir şey olsun. Ya canlı yayını alıyorum ben. Böyle diyorum ki gel canlıyı alayım, kendin konuş. Sürpriz yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama kalkıp da attığım mesaj yanlışsa, ben bunu okuduysam da benle hiçbir alakası yok. Kendi hatan, kendi şeyin. Ama diyorum, gene diyorum ki bakın uzun mesaj yazmayın. Uzun mesaj yazdığınızda sistem direkt diyor ki kardeşim bu eksik para alınmış. Eksik gönderilmiş. Diyor ki ya param yok. Ya canın sağ olsun diyorum, ben vereyim diyorum. Abi gene ben suçlu oluyorum, gene ben suçlu oluyorum. Neyse, böyle dinleyicilerim lütfen ama lütfen bana bir daha mesaj atmasın. Bu programa da atmasın abi. Bir daha atarsa da engelleyeceğim. Vallahi engelleyeceğim. Çünkü ben diyorum ya, kendi moralim bozuk olursa sizlere zaten moral olamam. Sizleri güldüremem, eğlendiremem. Ha benim de böyle, ben de insanım ya. Daha ben akşam yemeği yememişim. Sabah yediğimle duruyorum. Söz veriyorum diye şuraya koştura koştura geliyorum, üstüm başım. Ya ben bilmiyorum ya vallahi. Bu ya şu zamanda gerçekten bazen böyle kendi kendime düşünüyorum. Ya ben miyim bu dünyanın salağı? Diyorum yani, yalan değil. Abi dediğim gibi herkes hakkını helal etsin bana. Yayında vardır bizim de kusurumuz. Herkes insanoğlu. Herkes hata yapabilir. Herkesin canı sıkkın olabilir. Benim de bazen canım sıkkın oluyor. Bir şeyler yaşamış oluyoruz. Yani dediğim gibi herkes bana hakkını helal etsin. Benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Tekrar söylüyorum. Abilerime, kardeşlerime, herkese benim hakkım helal olsun. Ben birazcık sizlerin yüzünü güldürebiliyorsam, birazcık sizi eğlendirebiliyorsam ne mutlu bana. Ben fazla çene yapmayı her zaman söylüyorum. Sevmiyorum. Yapamıyorum da, konuşamıyorum da. Ben sadece sevdiklerinizle sizler görüşün, isimleriniz geçsin. Böyle biraz neşelenin oralarda zaten. Abi ben kendimi diyorum ki ya şu telefon olmasa ben ne yapacağım? Mesela telefonsuz yapamıyordum ben. Abi şimdi telefonu bırakabiliyorum. Bak gerçekten. Çünkü oradaki durumları kendi kendime yaşamaya çalışıyorum. Saati belli her şeyin. Bir şey yapamıyorsun. İstediğin gibi hareketin yok. Yani diyorum ya, sizin yerinize kendimi koyuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden
1: bir kasas neyin?
0: Bazen böyle hani, hani ne denir, böyle saflaşıyorum ama siz anlayın artık ne olduğumu. Öyle oluyorum yani. Hani yalan değil. Bizim de abi derdimiz var. Herkesin bir derdi var. Ben diyorum ya, bizde söz namustur. Ben Kırıkkaleliyim. Ben bildiğiniz bir memur çocuğuyum. Hani ben bunca zaman verdiğim tüm sözleri Allah izin verdiği sürece yaptım. Benim babam orada yoğun bakımda yatarken ben size sözüm var diye geldim buraya ağlaya ağlaya yayın yaptım. Ha bunları böyle şey olsun diye de söylemiyorum. Hani değerlisiniz benim için. Ben size değer veriyorum. İçinizde abim var, kardeşlerim var. Var yani abi. Tanıdığım bir ton eş dostum var. Biz hiçbir zaman kimseye bunları saklamıyoruz yani, bir şey de demiyoruz ama abi biraz da benim yerime koyun kendinizi ya. Vallahi ya. Neyse. Gene 23.18 yaptık. Şu mesajı okuyorum. Ben gidiyorum. Dediğim gibi haklarınızı helal edin. Vardır içinizde beni sevmeyen de vardır, seven de vardır. Vallahi haklarınızı helal edin. Hani ne olur ne olmaz diyorum ya. Ölürüz, kalırız, bir şey olur. Benim hakkım helal olsun size. Sizler de haklarınızı helal edin bu kardeşinize. Evet. Nazilli B2 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Murat'a. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Yeşil gözlüsünden dünyama armağan olsun. Sen benim tek sığınağımdın. Şimdi ise beklediğim en güzel yarınımsın. Ne kadar sürerse sürsün, bir ömür seni beklemeye değer kocacığım. Gündüzüm de gecem de senin hayalinle dolu. Sen güçlüdür ki ben de burada senden güç alayım. O kapıdan çıkıp bana sarılacağın anı sabırsızlıkla bekliyorum. Canım kocam, gecen güzel olsun, özlenen ve beklenensin. Elbet bir gün dünyam demiş dinleyicimiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Nasip olur diyorum, ölmezsek belki bu hafta olur, bir şey olur, bizim de kafamız atar. Gelemeyiz. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.

0: herkes normale dönebilir. Çünkü arıza şov sona erdi.
1: DJ Bay Keleş'le arıza şov sona erdi.

İnsan bildiğin cana düşman. Yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.